Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni bir haftanın başlangıcından, haftanın ilk iş gününden, başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tatilde olanlara iyi tatiller. Bu saatte tatilci kalkıp da radyo dinlemez herhalde. İyi tatiller dilemesek de olur gibime geliyor.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Arzetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstraße 28. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmet vermekte. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme. Bugün yarın Pindrinksler yine Kun Kargo güvencesiyle Avusturya'da olacak. Teşekkür ediyoruz Kun Kargo'ya, Serhat ve Erdoğan. Florya Events Dekorasyon, Viyana'nın çorbacısı Gür Bey Restoran, 10. Viyana. Roto Home ve Rotomobil mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Rotomobil, 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde.

İzincilere laf söyledik ama izinciler maşallah ayakta dinliyorlar. Mesajlarınız yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Süpersiniz. Birazdan bakacağız kimler mesaj göndermiş, kimler bizimle, kimler sesimize kulak veriyor. Top 5 listemize de bakacağız. Günün en hızlıları kim?

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Keyifli vakitler dilerim, herkese kolay gelsin diliyor. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Emrah günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar, musmutlu haftan olsun abim diyor. Eyvallah Emrah'ım, işin gücün rast gelsin. Sana da güzel bir hafta diliyorum. Leyla Hanım, Guten Morgen, günaydınlar. Bugün erkenci Leyla Hanım. Günaydın Ali Bey, elimde kahvem ile Viyana FM dinliyorum. Tatildeyim. Oo, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Vay be. Başımda. Leyla Hanım tatile çıkmış. Bakar mısınız? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İyi tatiller diliyoruz. Burdurlu Mehmet, günaydınlar. Abi iyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum herkese. Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Kolay gelsin kardeşim, işin gücün rast gelsin. Her ikisi günaydınlar, iyi yayınlar Ali abi. Şu an Erzurum'dan yazıyorum, tatildeyim. Tatilde olan herkese hayırlı tatiller diliyorum. Gidemeyenler ise üzülmesinler. Canları sağ olsun, yine gidilir diyor. Aynen öyle. Bu sene olmazsa seneye olur. Allah can sağlığı versin, sağlık sıhhat versin. Ayşe Polat, günaydınlar. Guten Morgen. İyi tatiller diliyoruz. Her şey gönlünce olsun inşallah. Erzurum'a da sevgiler, selamlar. Mustafa, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Güzel bir haftamız olsun. Eyvallah Mustafa. Hoş geldin, yolun açık olsun kardeşim. Yusuf abinin sesli mesajı var. Birazdan yayına vereceğim. Kemal günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar. Herkes hayırlı sabahlar, iyi haftalar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Eyvallah Kemal'im. İşin gücün rast gelsin. Karizma ya. Medine günaydınlar. Herkese musmutlu bir gün ve hafta diliyorum. Hoş geldin Medine. Neredesin sen ya? Çok çalışıyor bu sıralar. Tabii herkes posta bekliyor normal da. Bayram günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bayram Yıldırım, kolay gelsin. Mahmut günaydınlar. Mahmut Akçagöz, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, bol bereketli bir gün diliyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin Mahmut. Cuma günü Beşiktaş maçındaydık Mahmut'la. Haydar amca, Guten Morgen, günaydınlar, hayırlı sabahlar, mutlu yarınlar. Her şey gönlünüzce olsun, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Haydar amca, hoş geldin. Günün ve haftan güzel olsun. İzmir, Urla'ya sevgiler, selamlar olsun.

Şarkının güzelliğine bakar mısınız? Bunu yeni keşfettim. Gayet de güzel. Listemize de aldım. Sık sık çalacağız bunu. Aynur Demircan, günaydınlar. Mutlu sabahlar herkese. Ben de hafta sonu 3 gün tatildeyim. Salzburg'da diyor. Oo, Salzburg güzeldir. Yemyeşil. Hadi bakalım, dinlendin, enerjiyi kaptın. Yeni gün, yeni hafta. İşbaşı yaptın. Kolay gelsin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Tayfun, günaydınlar kardeşim. Bir tatilci daha geldi. Günaydın Ali abi, günaydın Viyan FM. Hepinize sağlıklı, bereketli, mutlu ve başarılı bir hafta diliyorum. Güzel yayınlarımız olsun inşallah. Kuşadası'ndan, sahillerden selamlar. Vay vay vay vay. Tayfun geziyor ya. Adam yapıyor bu sporu. Tayfun, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. İyi tatiller diliyoruz kardeşim, sana ve ailene. Rengi bütün sokaklarında. Mustafa Çetin, günaydınlar abi. Aleyküm selam. Kardeşim hayırlı yayınlar. Günün güzel, huzurlu, sağlıklı, bereketli geçsin. Sıradaki parça Roto Möbel sahibi Kadir Bey'e, Haydar'a ve çalışanlara gelsin. Eyvallah Mustafa abi. Güzel bir haftan olsun buradan Kadir abiye. Roto Möbel. Roto Home. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Uğur hacım, günaydınlar. Guten Morgen hacım. Kolay gelsin, günün güzel olsun.

0: Yusuf abi günaydınlar. Yusuf Türel. Yusuf abi de tatilde. Burdur'da. Bakalım sesli mesaj göndermiş. Ne söylemiş? Hızlıca bakalım.
1: Selamünaleyküm. Herkese hayırlı gün diliyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum. Burdur Görüser Koca Yayla'dan 1800 metre yukarıdan abimle beraber şu anda zirvedeyiz. Yayla altın yayla çiçeği diye geçiyor herhalde, öyle biliyorum. Altın çiçeği, güzel bir manzara var. Akdeniz üzerinden Ege bölgesine geçmiş bulunmaktayız. Üyana FM'i dinleyen kimler varsa Burdur Gölhisar'dan, Yayla'dan selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Allah'a emanet olunuz.
0: Eyvallah Yusuf abi. Allah hayırlı razı olsun.
1: Hadi kardeşim.
0: Çiçeklerin resmini de göndermiş Yusuf abi. Altın sarısı çiçekler valla.
1: Selamünaleyküm Ali. Valla biz 2 saattir zirvedeyiz. Biz dinliyoruz. Şimdi yayın başlamaz açtım. Herkese tekrardan Görüşler'den selamlar.
0: Aleyküm selam Yusuf abi.
1: Her şeyimiz beraber. Sizinleyiz. Selamlar söylüyorsun.
0: Aleyküm selam abi. Abisiyle birlikte dinliyor Yusuf abi. Abimize de sevgiler selamlar olsun buradan. Vay be, 1800 metre yükseklik yayla. Serindir oralar. Püfür püfür püfür esiyordur şimdi. Vay be. 2, 4, 5 tane mesajı ayırdık. Suat günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah Suat, hoş geldin. Schwarzopango, Salzburg. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.

Onur, aleyküm selam. Hoş geldin Onur. Güzel haftalarımız olsun abim diyor. Kolay gelsin. Eyvallah Onur'um, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun senin de. Şöyle listemize bir baktık. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Tamer var. Herkese günaydınlar, mutlu haftalar. Sesindeyiz. Hoş geldin abi. Eyvallah Tamer. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Kolay gelsin. Boş veren, boş gezen olsan da bana... Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Murat abi var. Murat Erdatlı. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. İşin gücün rast gelsin. Hayırlı, bereketli, bol kazançların olsun inşallah. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Aziz Başkan var. Günaydın abi, iyi yayınlar, herkese iyi haftalar. Guten Morgen Aziz Başkan, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Aziz Başkan'la bizim hafta sonumuz yemek yemekle geçti. Sabah çorbasıyla başladık. Sonra... hadi sabahki randevuluydu da sonra denk geldik bir yerde. Abi dedi hadi yemek, dur dedim Aziz Başkan acıkmadık. Abi dedi yiyelim. Bir de öyle yemek yedik. Aziz Başkan işin gücün rast gelsin kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Sadık var. Günaydın, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık, hoş geldin kardeşim. Senin de işin gücün rast gelsin. Güzel bir haftan olsun. Ve geldik bir numaraya. Bu top 5 listesi nedir diye soracak olursanız, saatler 07.00'ı gösterdiğinde ilk kimin mesajı telefonuma düşüyorsa, Viyan FM WhatsApp numarasına düşüyorsa, ilk 5'tekiler derece yapmış oluyor. Günün birincisinin de istek şarkısını dinletmeye gayret gösteriyoruz. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Gonca Hanım var. Vay be, kurtlar sofrasında 4 tane erkeğin arasından sıyrıldı, birinci oldu. Tebrik ediyoruz Gonca Hanım'ı. Vallahi bravo, helal olsun. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok sağ olasın Gonca Hanım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Muradin günaydınlar kardeşim. Muradin işleyen. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana. Muradin hocam yolda, dersi var. Almanca olmadan olmaz. Guten Morgen her işleyen. Sanki Almanlar şeyi söyleyebiliyorlar da. Her izleyen. Öyle mi diyorlar Murad'ın? Ayten Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İstanbul Yeni Bosna. Tatilde değiliz ama kahvemiz hazır diyor. Oo Tamer. Sen tatil moduna girmişsin ya. Afiyet olsun. Tatilciler birer birer kürkçü dükkanına geri dönmeye başladı. İşte onlardan bir tanesi Gürcan abi bitirdi tatili, kahvesiyle birlikte geldi. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Bereketli olsun inşallah. Gürcan abi artık full motive oldun. Enerjiyi depoladın. Artık çatılara çıkmanın zamanı geldi Gürcan abi. Çatılar seni bekliyor. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar.

Şimdi sorsan Gonca Hanım'a tesadüf der. Gonca Hanım bileğinin hakkıyla birinci oldu. Murat abi. Sen bu işi kapmışsın abim diyor. Ya Murat'ın ne yapalım işte ucundan böyle. Geleyim de Almancamı bir test ettireyim sana. Bakalım 10 üzerinden kaç vereceksin. Kindergarten yolundan günaydın. Herkese güzel bir hafta diliyor. Oo. Raşit kızını kindergarten'e götürüyor. Maşallah. Raşit, aferin Raşit. Gözüme girdin. Bravo. Guten Morgen. Leyla Hanım da Gonca Hanım'ı tebrik ediyorum Ali Bey diyor. Diğer geri kalan dört arkadaş da tebrik edeydin usulden. Yani yalan da olsa, numaradan da olsa. Feministlik böyle bir şey arkadaşlar. Hani olur da biri sorarsa feminist nedir falan diye. Öyle çok detaylı anlatmanıza gerek yok. Radyoyu dinliyorsanız zaten biliyorsunuz Demet 1, Leyla 2 dersiniz. Girsinler ChatGPT'ye sorsunlar. Orada Demet dedi mi hemen karşısında feminist çıkıyor. Artık Leyla'da da aynı kelime çıkacak. Feminist. İlk dörde giren abilerimi kutluyorum. Günün birincisi Gonca ablayı da tebrik ediyorum diyor. Suat her zamanki gibi kibar. Çok nazik. Eyvallah Suat. Oo. Muradinim ne ısmarlayayım sana ya. Muradin hocam bana 10 üzerinden 11 verdi arkadaşlar. Almancam o derece iyi. Oo, Ramazan geldi. Aleykümselam Ramazan. Ramazan ustam da burada. Ramazan Yıldız. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Çok yoğun çalışıyordu. Aylişler cümleten gün. Aleykümselam.

Ramazan diyor ki abi diyor bir de Muradin hocamla tanışmam lazım. Bir nasip olmadı. 9. ayın 5'inden sonra A1 kursuna başlamam lazım diyor. Vallahi Ramazan doğru adres Oyrasi Eğitim Merkezleri. Muradin hocamla git bir konuş. Ders tarihleri, ders planları hazır. Sana hangi ders saatleri uyuyorsa o plan dahilinde kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca Muradin hocam özel dersler de veriyor. Detaylı bilgiyi Oyrasya'dan alabilirsin. Telefon numarasını gönderebilirim. Viyan FM'de de paylaşıyoruz. Notlarınızı alın.

Tabii ki diyor, herkes tebrik ediyorum derece yapan ama diyor. Gonca Hanım kadın ya diyor, bu yüzden destek vermek istedim. Hani feminist olduğumdan değil diyor. Bu gizli feministlik belirtisi. Hani Gonca Hanım kadın olduğu için destek verme arzusu gizli bir feministlik belirtisi, haberin olsun. Hani kendini kurtlar sofrasında yalnız hissetmesin diyor. Vay. İşte feministlik tam da budur arkadaşlar. Aa bak Ramazan, çok şanslısın Ramazan ustam. 9. ayın 14'ünde A1 kursu başlıyormuş. Kursun hocası da Muradin hocammış. Tam da böyle denk geliyor. Kaydını yaptır mutlaka. 14 Eylül, 14 September. Almanca kursumuz başlıyor arkadaşlar Eurasya'da. Hemen kaydını yaptır ki yer dolarsa kayıt yaptıramazsın. Şimdiden kayıt yaptırabilirsin, haberin olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum abi. Hayırlı yayınların olsun, hayırlı haftalarımız olsun. İsa, Viyana'dan Klagenfurt'a yolculuk yapıyorum abicim diyor. Eyvallah kardeşim, iyi yolculuklar, yolun açık olsun. Günaydınlar İsa. Sabah sabah Viyana'dan Klagenfurt'a mı gidilir ya? Gonca Hanım kendisini tebrik eden, kutlayan herkese teşekkür ediyor. Leyla Hanım'a da ekstra teşekkür ediyor. Bak. Vay vay, Nedim Soylu geldi, hoş geldi. O da Kayseri'de. Kayseri'den yazıyor, tatilde. Var mı başka tatilci sabahın erken saatlerinde bizlere kulak veren? Yoksa yatmayı mı, uyumayı mı tercih ediyorsunuz? Ha, pardon, selam söylüyor ya. İsa Klagenfurt'tan Viyana'ya selam söylüyor. Eyvallah İsa. Ben mi yanlış okudum? Yanlış mı anladım?

Ha, Klagenfurt'taymış. Hafta sonu 2 gün burada kaldım. Çok sarmadı beni diyor. Valla Viyana'da da bir şey yok yani. Bir cacık yok öyle ekstradan. Beklenti yüksek olmasın Viyana'dan. Birinciyle dördüncüyü tebrik ediyorum. Öbürleri diyor avucunu yapsın, havasını alsın. Murat abi, Erdat Bey. Abi diyor hazır Muradin hocamı yakalamışken diyor. Bir soru hakkım var mı benim diyor. Hadi sor bakalım Raşit. Haydi sor sor sor. A2 kursa 3 senelik vize alınıyor mu? A2 belgesiyle A2 kursuyla 3 senelik vize alınıyor mu Muradin hocam? Oğlum adam öğretmen ders veriyor. MA35'te çalışmıyor ki sen de yani. Abi ucundan hemen yakaladığımı böyle affetmiyorlar. Hemen sorular. Biliyorsa cevap verecektir Muradin hocam. Şöyle bir şey var. Bu gruplar var biliyorsunuz. Facebook kullanan arkadaşlar bilirler. Biz de ATEP grubunda yöneticiyiz. Farklı gruplar var. ATEP sadece erkeklere özel bir grup bu arada. Avusturya'da yaşayan, Türkçe konuşan erkekler bu gruba katılabiliyor. 22 bin üyemiz var yaklaşık. Haberiniz olsun. Bu kadar büyük ve geniş bir grup. Biliyorsunuz yaz festivallerimizden, yaz şenliklerimizden de tanıyorsunuz artık ATEP'i. Adam soruyor. MA35'te çalışan var mı? Bir sorun var. Onca yıldır grup yönetiyorum. Yani bir Allah'ın kulu da ben o MA35'te çalışıyorum demez. Demedi, demeyecek de. Ama biz biliyoruz ki MA35'te çalışanlar grupta var. Kim olduklarını da biliyoruz. Ya da tam tersi. Finansamp'ta çalışan var mı? Bir sorum olacak. Abi adam niye Finansamp'ta? Ben çalışıyorum yazar mı altına ya? Yani nasıl bir beklentidir bu? Adam dertsiz başına dert mi alsın ya?

Vay vay vay vay. Tülay Hanım da burada. Sabahın erken saatlerinde bak tatilde. O da Kayseri'de ama kulak veriyor bizlere. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Günaydınlar Tülay Hanım. Güp güzel. Mus mutlu bir gün olsun. İyi tatiller. Saat olarak 6-9 olmalı abi diyor işten sonra diyor. Valla detaylara bir bak bakalım. Oyrasay bir ara bir konuş bakalım. Hangi saatler müsait? Allah istedi. Ne demiş? Kör istedi bir göz. Allah'ın verdi iki göz. İşten sonra abi diyor. Hadi bakalım inşallah olur. Muradin hocam iyi öğretiyor gerçekten. Söyleyeyim bunu da. Muradin hocam soruya cevap da verdi sağ olsun. Evet diyor A2 ile 3 yıllık vize alabilirsin ama diyor sertifikalı olması gerekiyor kursun diyor. Her yerde yaptığın kursla olmaz. Yani her yaptığın A2 kursuyla olmuyor. Kursun sertifikalı ve sınavlı olması gerekiyor. Ya onun bile sertifikası var öyle kafana göre takılamıyorsun yani. Raşt. İsa neyi sildin, neyi gönderdin, neyi sildin? Seviyorum Viyana FM ailesini Ali Bey, çok gülüyorum diyor. Ne mutlu bizlere Leyla Hanım. Sizler eğleniyorsanız, gülüyorsanız biz mutlu oluyoruz zaten. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Vay vay Nedim Soylu geziyor ya. Kırşehir'den selamlar diyor. Termal Otel'deymiş Kırşehir'de. Kayseri'den Kırşehir'e gelmiş. Vay vay vay iyi tatiller Nedim Soylu. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün ve hafta diliyorum. Günün birincisi olan Gonca'yı ayrıca çok tebrik ediyorum. Bravo. Zirveler biz hanımefendilere. Ne güzel yakışıyor böyle. Toprağımı da tebrik ediyorum. Benim yokluğumu belli etmemiş Leyloş'um diyor. Vallahi hiç eksikliğini aratmadı. Google'a feminist yazıyorum. Önce Demet'in ismi çıkıyor. Senin ismin çıkıyor. Sonra da Leyla'nın ismi çıkıyor. İlk ikidesiniz. Hadi bakalım. ChatGPT'ye soruyorum. Feminist nedir diyorum. Viyana FM'de diyor Demet var diyor. O diyor işte feminist diyor yani. Bak o kadar. Sonra artık Leyla'yı da söylemeye başladı ChatGPT. Sizi ekstra tebrik etmem lazım. Demet günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Oo Murat abi BJK Murat. Günaydınlar abi. Murat abi derkenci bugün. Günaydın kardeşim. Eyvallah Murat abi hoş geldin. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Bu arada Murat abiyle ikimiz artık kombineliyiz. Beşiktaş'ın kombinesini aldık torpille. Abi torpilsiz alabileceğimiz yok. Allah'tan Murat abinin tanıdıkları vardı da hallettik. Artık kombineliyiz. Müjde abla günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. MA34'te çalışıyorum diyor. Aman abla söyleme kimseye. MA34'te çalıştığını valla. Yani MA34 hemen fark etmez derler ya. H34, H35. Bize de bir yardımcı olsan falan böyle. Tamer hiç üşenmemiş ChatGPT'ye sormuş. ChatGPT şöyle bir cevap vermiş. Leyla ile Demet eşitlik üzerine konuşuyordu. Biri feminizm sadece söz değil davranıştır dedi. Diğeri de asıl önemli olan herkese aynı saygıyı gösterebilmektir diye ekledi. Cevabını vermiş ChatGPT. Acaba burada hangisi hangisini söyledi ben onu merak ediyorum. Yani biri demiş ya, biri feminizm sadece söz değil davranıştır. Bunu hangisi söyledi acaba? Çok merak ediyorum. Ali abi bir soru da ben sorayım ya bugün diyor. Soru cevap programı gibi oldu. Kredi ile bankayla çalışmayan faizsiz araba verebilen tanıdık var mı acaba taksitli? Allah Allah var mı ki? Bankayla çalışmayan faizsiz araba veren taksitle var mı ki? Bunu grupta sorsan daha faydalı olur gibime geliyor Mehmet. Vallahi benim bildiğim yok. Turgut günaydınlar. Hayırlı
Hayırlı sabahlar, işimiz gücümüz rast gelsin. Eyvallah Turgut, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ertuğrul, günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Herkese selam, dinlemeye devam. Eyvallah Ertuğrul, nerelerdesin sen ya? Kolay gelsin kardeşim, güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. İşten dolayı her zaman katılamıyorum diyor. Canı sağ olsun be Ertuğrul. Sağlık önemli olan. Sağlığın saatin yerindeyse gerisi önemli değil kardeşim. Her işe gönlünce olsun. Güzel bir günün olsun. Nuray abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin abla. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Nuray Altıntaş. Abi diyor, ChatGPT'ye satıcı kim diye sorsana diyor. Allah Allah. Yani ChatGPT'ye gerek yok. Ben çok iyi bir satıcı, satış uzmanı tanıyorum. Hatta iş bile teklif ettim Kemal ona. Benim bildiğim en iyi satıcı Onur. Ali abi diyor, bir dölek durmuyorsun ya diyor. İlla bir mikserlik yapacaksın. Benim işim bu Demet. Meslek bu. Abi diyor, ben vizeyi kaybettim. 8. ayın 12'sinde yola çıkacağım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımcı olurlar mı? Vallahi hemen kayıp ilanı polise gideceksin, anserge yapacaksın. Oradan da MA-35'e gideceksin. Hızlıca bir termin yap. Kaybettiğini söyleyeceksin. Yetişmeyebilir vizenin kartı ama sana bir kağıt verirler. O kağıtla gidip gelebilirsin. Şimdiden başlaman lazım. Şimdiden startını ver Ramazan o işin. ChatGPT'ye kimin neyi sorduğunu onlara sorabilirsin diyor. Niye yoruyor? Ya yormayın ChatGPT'yi arkadaşlar. Raşit de Muradin Hoca'ya teşekkür ediyor. Eyvallah Raşit. Arkadaşlar ChatGPT'ye sadece verdiği cevaplar için edilen teşekkürlerden dolayı bilmem kaç milyon kilowatt saat elektrik tüketiyormuş. Böyle de ilginç bir istatistik var. Ben soracağım soruyorum, teşekkürü falan etmiyorum. Soruyorum, direkt soruyorum. Kibar falan olmaya da gerek yok. Ne kadar kibar, ne kadar böyle teşekkürlü falan konuşursanız o kadar çok elektrik tüketiyor arkadaşlar. O kadar çok serverlar yoruluyor. O yüzden işinizi hallettiğiniz zaman işlem tamamdır. Öyle teşekküre falan gerek yok. Günaydın Ali Bey, hayırlı sabahlar diliyorum. Ne örüyorsun? Ne örek valla, yayın yapıyor. Viyanalı Zeyno, günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Garip ne örür? Garip çalışır. Demet'e de teşekkür ediyorum diyor. Gonca Hanım Demet'e ekstra teşekkür ediyor. Bak ismiyle bir de. Kıskandık mı? Tabii ki hayır. Ayın 23'üne termin vermişler. Hadi bakalım, hızlıca hallet o işi. Ramazan sıkıntılı bir iş. Hayırlı sabahlar, bereketli yayınlar Ali abi. Buradan saygıdeğer sevgili Esin ablama selamlar olsun diyor. Esin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bak Cihat sana ekstra selam söyledi. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Cihat'ım hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Gusto Gurme. Bino Neustadt'ta, Fischer Park'ta. Benden daha iyi meslek sahibi olan var abi diyor. Dikkat et diyor. Sonra uyarmadı deme diyor. Allah Allah, Allah Allah. Kimmiş o Onur ya? Dikkat edelim ona göre. Ayağımızı denk alalım.

Ulan Raşit, bunlar tam boş adam işleri ya. Yok şu gol atacak, bu gol atacak. Ölen adam gol atacak dedi bana diyor. Senin neren diyor, garipse diyor Viyanalı Zeyno. Garibiz biz ya. Çok garibanız, bildiğiniz gibi değil. Tebrik ediyorum birinci sıradaki arkadaşımızı diyor. Vay. Geri kalan dört arkadaş ne olacak? Top 5'te ilk 5'e girenler. Bir numarada bugün Gonca Hanım vardı. Tebrik ediyoruz tekrardan. Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar Ali abi. Hoş geldin Nihat'ım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Base Bike. Praga Strasse 26-21. Viyana'da. Arkadaşlar artık biliyorsunuz her yerde bisiklet yolu var. Araba yolları out, bisiklet yolları in. Nihat'la konuştuk, yeni projemiz var. Aile boyu bisikletler getireceğiz artık. 2 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik. Bineceksiniz abi, 21'den 10. Viyana'ya misafirliğe gideceksiniz. 10. Viyana'dan işte ne bileyim 14'e gideceksiniz. 14'ten 18'e gideceksiniz falan böyle bisiklet. Öyle bir projemiz var yani. Aydın Barut aleyküm selam. Hayırlı mutlu programlarımız olsun diyor. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi, güp güzel musmutlu bir gün olsun Aydın abi. İstanbul Çengelköy. Kavuşmaz artık ellerimiz kalmadı sana. Günaydınlar Ispartalı Ayşe. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir hafta ve günümüz olsun. Hoş geldin. Amin inşallah. Hepimiz için çok güzel bir hafta olsun. Güzel haberler alacağımız, sağlıklı, sıhhatli, bol bereketli bir hafta olsun inşallah. Biz özümüzde de sözümüzde de feministiz Tamer diyor. Oo, özde ve sözde vay be. Öyle sadece ağzımızdan çıkan önemli değil diyor. İcraat da yapıyoruz diyor. Vay be Tamer, görüyorsun değil mi? Arkadaşlar bu arada dün Viyana FM sosyal medya hesaplarından bir haber paylaştık. Murat abiye de teşekkür ediyorum hatırlattığı için. BJK Murat. Arkadaşlar bir bayan var. Yani şizofren. Psikolojik durumunun iyi olmadığını düşünüyoruz. Telefon numarasının son 4 hanesi 2163. Tamamını veremiyoruz tabii ki. Numara da 0681 ile başlıyor. İnsanlara WhatsApp'tan yazıyor ya da arıyor. Diyor ki Türkiye'den geldim, öğrenciyim. Sokakta kaldım, açım. 2-3 günlük kalacak yere ihtiyacım var. Ve bunu herkese yapıyor. Bazen unutuyor, aynı kişi ikinci kez yaptığı da oluyor. İnsanları bu şekilde dolandırıyor. İşte otel parası alıyor, yemek parası alıyor, gidiyor yemek yiyor. Bir şekilde bunu meslek haline getirmiş, dolandırıyor. Lütfen bu haberi okuyun detaylı. Paylaşın, tanıdıklarınızı da uyarın. Özellikle bir yerde ilan verdiyseniz, numaranız varsa, işletme sahibiyseniz, telefon numaranız, işte online platformlarda, iş yerinizin Instagram, Facebook sayfalarında ya da web sayfasında yazıyorsa sizi bir şekilde buluyor, ulaşıyor. Ya da dükkanlara bizzat gidiyor, açım diye söylüyor. Bu şekilde insanları dolandırıyor, meslek haline getirmiş. Yani asıl ihtiyaç sahibi değil, öğrenci falan da değil, yaşı 40-45 arası bu bayanın. Bilginiz olsun. Bu hatırlatmayı da buradan yapalım. Sana mı söyleyeyim? Cansu günaydınlar. Ala ben de buradayım. İşe gidiyorum diyor. Kolay gelsin Cansu. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Oo Zeyno, Viyanalı Zeyno. Hepsini tebrik ediyorum diyor. Günün birincisini tabii ki ekstra tebrik ediyor. Normal. Bu normal. Bunda bir şey yok. Bu feministlik değil. Günün konusu var mı abi diyor. Yüzüme bakacak. 8'de kulak testine gideceğim. O var var, günün konusu var. Olmaz mı? Güzel bir konu var. Onur abim boş laf söylemez abi diyor. Dikkat et diyor. O ne diyorsa odur diyor. Raşit diyor bunu. Vay be. Esin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar Ali Bey. Güp güzel musmutlu günlerimiz olsun. Benden de Cihat'a çok selamlar. İyi yayınlar diliyor. 10. Viyana'dan Esin Hanım. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun.

Amin diyoruz bu duaya tabii ki. Mus mutlu. Güp güzel, kop kolay, bes bereketli, hap hayırlı, süp süper, müs mükemmel bir günümüz ve haftamız olsun.

0: Bence öğrenci diyor Aynur Demircan. Sonuçta dolandırıcılığı daha nasıl yaparım diye öğreniyor diyor. Öğrenen herkes de öğrenci. Aziz Başkan, yollar açık mı? Yol durumuna da bakamadık ya. Hızlıca yol durumuna bakalım. Zeyno, bunu değerlendirelim. Bu arada o bayan çok da güzel küfür ediyor arkadaşlar. Çok sağlam küfür ediyor. Vallahi bildiğiniz gibi değil. Çok çok çok sağlam küfür ediyor. Yani ihtiyaç sahibi olsa zaten o şekil olmazdı. Hayırlısı diyelim. Çok da konuyu ne derler, o tarafa bu tarafa çekmeyelim. Vallahi dikkatli olun. Hayır yapalım derken, yardım yapalım derken paranız ziyan olmasın, çöpe gitmesin. Hızlıca yol durumuna bakalım, sonra devam edelim.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Sütos tangente yine yoğun arkadaşlar. Her sabah olduğu gibi bugün de trafik yoğunluğu bir hayli fazla. A22 yine aynı şekilde yoğun. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı. Aynı şekilde Erzberg'e Lende'den itibaren bir yoğunluk var. A2 Viyana istikametine hafif bir yoğunluk var. A1, A21 açık. Şehir merkezinde belirli bölgeler yoğun. Nussdorf'e Gürtel, Gürtel'de yoğun. A22 Nordbrück'e yoğun. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna haritaya bir göz atın. Ondan sonra yola çıkarsınız. Navigasyon kullanmayı da ihmal etmeyin. Ne olur ne olmaz. Siz tedbirinizi alın. Yaz geldi ama bir türlü trafikte rahatlayamadık. Sanki Viyana'dan hiç kimse gitmedi gibi. Her yer kalabalık, her yer yoğun. Hayırlısı bakalım. Yolunuz her daim açık olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

0: Vay be Viyana körolojisi. Boynu derilecesi. Ne kadar da benziyor İstanbul'a. Her yer trafik.
1: Günaydın herkese tekrardan. Benim bir Avusturyalı arkadaşım var. Uzun süredir müşterim. Türkiye'de evleri var. Oraya gidip geliyor. Şimdi Türkçe kursu alıyor. Size birkaç kelime Türkçe konuşacak. Thanks to again, was Türkisch auf der Radio.
2: Günaydın. Günaydın ve Bodrum.
0: Günaydın Bodrum.
2: Nasılsınız?
3: Günaydın, nasılsınız?
1: Viyana FM.
3: Viyana FM.
0: Oo süper, sehr gut, very very wonderful. Günaydınlar. İsimleri ne Murat abi arkadaşların? Türkiye'de evleri var ve Türkçe öğreniyorlar. Ne kadar güzel ya.

Hayırlı olsun Leyla Hanım. Günün konusuna geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Kardeşim Can Bozkurt 10. Viyana'da Otto Probst Strasse'de güzel bir mekan açıyor. Bu hafta açılıyormuş. İsmi de Love. Sizin aracınızda duyurmak istiyorum. Herkesi bekliyoruz diyor. Kaç gündür storylere koyuyorum. Instagram'da Love Cafe Restaurant. Hadi bakalım hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Love Cafe Restaurant 10. Viyana'da Otto Probst Strasse. Allah utandırmasın. Çok iyi radyo renk kattı. Aynen öyle Onur'um. Eyvallah. Ha doğru. Gabi arada yazıyordu bize. Guten Morgen Gabi. A23 favori ten istikametinde kaza varmış. A23 Richtung Favoriten Unfall arkadaşlar. İsmail Koçer günaydınlar. Ali Baba hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sesindeyiz. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun. Kolay gelsin İsmail. Hoş geldin. Tülay Hanım geldi. Günaydınlar. Mus mutlu sabahlar. Hayırlı keyifli. Yeni bir haftamız olsun inşallah. Hoş geldin diyor. 21. Viyana'dan Tülay Hanım. Biliyorsunuz radyoda Tülaylar çok, Tuğbalar çok, Hatice'ler çok. O yüzden semtiyle, ismiyle, lakabıyla bir şekilde söylüyoruz. Aynı mesajı diyor, aynı kişiye iki kere gönderiyorsa acemidir diyor. Tabii tabii. Acemi dolandırıcı. Ablası öğrenecek de. Vallahi Zeynep buna kim cevap verebilecek? Soralım. Telefonu kimseler aramasın. Soralım bakayım. Varsa bırak yerinde kalsın. Daha bilim insanları biz kadını çözememişken hele de feministlik konusunda hiç şansınız yok diyor. Tamer sen de dölek dur kardeşim diyor. Bence beynini çok zorlama diyor. Bak beyninin neyim yanar. Beyinsiz beyinsiz gezersin ortalıkta. Sonra da sana da yazık olur diyor. Vallahi Tamer bak dinle. Sen deme de ablan dinle Tamer. Bence dinlemen lazım. Sen bana bakma. Bağ bir şey olmaz.

Lav restoranda nargile var mı? Malum diyor. Yemekten sonra iyi gidiyor. Vay bayram. Bilmiyorum. Nargile var mı yok mu? Lav restoranda var mı? Leyla Hanım.

Kadını herkese söyledim ama diyor kimse ciddiye almadı. Küfür yiyince herkes ciddiye almaya başladı. Birinci Viyana'ya bile de dalmış diyor. Ya her yerde var. Ya BJK Murat abi, kadın bildiğin dolandırıcı yani. Yani 40-45 yaşlarında ben öğrenciyim ayağına, açım, sokakta kaldım. Bizim de milletimiz merhametli. İyi niyet suistimal ediliyor. Böylelerinin yüzünden gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara bile yardım edemez hale geldik artık. Bir bakışım ortalık alev alır, göz göze gelen negatiflerinden arınır. Bayram nargile de varmış. Oo, bahçesi de varmış Bayram. Neyse Leyla Hanım, reklam paramızı alırız artık, sıkıntı yok. Sponsor olsun kardeşine söyle de. Öyle hallederiz.

0: Şimdi tatil sezonuna uygun bir soru olsun. Geçen günü biraz ucundan mevzuya girmiştik ama spontan yayının gidişi vesilesiyle girmiştik. Bugün konuya tam detaylı dalacağız. Eşiniz siz olmadan tatile gidebilir mi? Gönderir misiniz? Hadi bakalım. Gelsin cevaplar. İsimsiz okuyacağım. Eşiniz siz olmadan tatile gidebilir mi? Gönderir misiniz? Gelsin cevaplar. Bugünün konusu. Geçen günü dediğim gibi konu içinde konu olarak geçmişti hafiften. Bugün konu olarak işleyelim bunu.
1: Her gün yüreğimi boğar gibi hep gözlerin.
0: Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin, güzel bir günün, güzel bir haftan olsun Belçika.
1: Nasıl doluyum bilsen onca şey arasın.
0: Çorba var mı sabahlar? Çorba var mı sabahlar Leyla Hanım? O gaz kartende içerdik o çorbayı. Bayram konum monum yok kardeşim. Ne kadar reklam parası o kadar konum. Tamer Hat Viyana Fem Ferlasen. Hayırlı olsun be Tamer. Ne diyelim? Canı sağ olsun.

Gonca Hanım şarkıyı istemedin. İste de sıkıştıralım araya. Gidebilir ama diyor. Aması neymiş bir bakalım. Gidebilir ya diyor. Ama bensiz gitmek istemez diyor. Ya canım. Buna Kadir bile inanmaz. Kadir bile inanmaz buna ya. Gidemez diyor, izin vermem. Bensiz nereye gidiyor? Gelecekte keşim tabii ki. Ya yani bunu evlenmeden önce eşine direkt söylemelisin bence. Evlenmeden evlilik sözleşmesi yap. Bensiz tatile gidemezsin. Ona göre ayaklarını kırarım. Eşim gidebilir ama ben gidemem. Hep öyledir o işler. Yani sen erkeksen gidemezsin ama eşin gidebilir abi. Şartlar böyle. Bu güzeldi, iyiydi. Gönderirim diyor. Ya gönderirsin. Vay be. Vallahi kadın eşini gönderiyor. Yok böyle bir şey. Pek inandırıcı gelmedi ama neyse. İnanmış gibi yapalım. Gidebilir tabii ki diyor. O sayede ben de yalnız giderim tatile diyor. Ha, o gidebilir diyor. O gidince diyor ben de giderim diyor. Mantıklı.

Evet gidebilir. O beni yolluyorsa ben de onu yollarım. Hakkı diyor. Bütün sene benimle çocuklarla uğraşıyor. Kafa dinlemesi lazım diyor. Peki ben sana sorayım. Şimdi bu Suat'ınkini deşifre ediyoruz. Onda sıkıntı yok. Suat, yenge dedi ki sen tek başına gidemezsin tatile. Ben giderim dedi. Ne yaparsın? Olur mu öyle? Suat'a bir soralım. Bütün sene çocuklarla uğraşıyorum, ev işleriyle uğraşıyorum. Ben tatile gideceğim. Sen gönderdin yengeyi. Sonra dedin ki ya ben de bir kafa dinleyeyim, tatile gideceğim. Yenge hayır dedi. Ne yapacağız? Hadi. Hadi buyur buradan yak. Oo gidebilir tabii ki diyor. Bak güzel. Anket gibi yayının sonunda açıklayacağım. Kadınların yüzde kaçı eşlerini gönderiyor, erkeklerin yüzde kaçı gönderiyor. Günaydın Ali abi, yayınlar, güzel bir hafta ve gün diliyorum. Emine abla geldi, Emine Erdatlı. Ürgüp'ten. Viyana'dan değil artık, Ürgüplü. Ürgüplü Emine abla. Hoş geldin abla, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Oh Leyla Hanım, ilk düğmeyi yanlış ilikliyorsunuz bak ben söyleyeyim. İlk düğme yanlış iliklenirse sonu zor olur onu toparlamak. Baştan lazım o. Ali Bey diyor sponsorluk olayını ileride konuşursunuz. Bir bismillah açsın, çok genç daha. Kuzum diyor, çok genç diyor. Öyle bir reklam yapacak ki, öyle bir açılış yapacak ki herkes orayı konuşacak. Böylece devam edecek işi gücü. Kimse bilmezse sıkıntı. Gidiyor iki gözümün çiçeği diyor. Vay be. Gidiyormuş iki gözünün çiçeği. Orhan abim seni dinliyor ama cevap vermiyor. Çünkü hep çalışıyor. Ben de kesinlikle izin vermem diyormuş. Bak bak bak. Orhan ustamı görüyorum, ben kesinlikle izin vermez. Nereye gidiyor ya? Bensiz nereye gidiyor? Abi diyor ben Suat'ın vereceği cevabı söyleyeyim diyor. Eşim öyle takdir ettiyse gitmem diyecek tabii ki diye. Bu çok iyiydi. Eşim öyle takdir ettiyse öyle uygun görmüş. Öyledir ya. Çok iyi. Bence diyor Suat'a diyor abi diyor cevabını bildiğimiz soruları sormayalım diyor. Biraz daha zor sorular soralım abi diyor. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Bakalım Suat acaba bu cevabı mı verecek? Çok merak ediyoruz şimdi. Bu ortamda yollamam diyor. Bırak tatili, Royman Plats'a bile yollamam diyor. Abi Royman Plats çok tehlikeli ya.

Ya gitsin ne olacak diyor. Dönüp dolaşacağı, geleceği yer yine kürkçü dükkanı. Ecik nefes alayım diyor. Gitsin de diyor. Vallahi senin derdin de göndermek ona. Gitsin nereye giderse ben de rahatlayayım diyor ya. Mustafa günaydınlar. Her ikisi günaydınlar. Eyvallah Mustafa hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mustafa nereden dinliyorsun bizi? Telefon numarasının son 4 tanesi 4548. Mustafa'nın numara kayıtlı ama nereden dinlediğini yazmamışız. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abi. İzin yok mu? Ne zaman çıkıyorsun yola diyor. Vallahi define arıyoruz be Resul. Bir bulursak defineyi. Gürcan abi gömüyü buldu, gitti geldi tatile. Ben de bir gömü arıyorum, bahçeyi falan kazıyorum. Saksıların dibine bakıyorum bir şey var mı diye. Parayı bir bulalım. Resulüm günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, yolun açık olsun. Mustafa şu an 10. Viyana'da da normal ikamet ettiğin Viyana'nın neresi öyle kaydedelim daha kolay olur. Sana hitap ederken de daha kolay seni tespit ederiz. Mustafa 5. Viyana'dan, Mustafa 10. Viyana'dan diye çok Mustafa da var. Sen geliyorum deyince yakışıklı yeniden yak bizi hiç düşünmeden. Suat Bey'i rahat bırakın gençler, hepiniz onun gibi olun sonra konuşursunuz diyor. Leyla Hanım biz almayalım ya vallahi, Allah razı olsun. Biz almayalım. Gidebilir abi, hiç sorun değil. Benim kankalar dört gözle bekliyorlar gitmesini. Benim eve kamp kuracaklar. Tülay, Serap, Rabia, Bahar, Zeyno, Şerifem ve Toprağım, Leyloş'um bekliyorlar diyor. Kızları bekletmek ayıp olur. Gitmesi lazım. Bensiz de gitmiyor. Telebağım olmadan gitmem diyor. Abavu senin kızların işi zor o zaman. Yüksel'e söyleyeyim alsın seni gitsin. Ne işi var ya kızların. İstek şarkımız var mı diyor. Allah Allah. Oralara hiç girmeyelim be bayram. Oralara hiç girmeyelim. Çile bülbülüm Allah. Suat'ın mesajı geldi, beklediğimiz mesajı. Canı sağ olsun abi, o stresini atsın, moral depolasın. Benim halamlar var Almanya'da, o gelmez. 3-4 gün orada tatil yaparım, sorun yok diyor. Aynı düşündüğümüz gibi, aynı cevap verdiğimiz gibi. Yani Suat'ın cevabı, ya eşim öyle takdir ettiyse öyledir, o gider ben gitmem. Halamlara giderim, zaten buraya geldim. Baba, halanlar tatil mi oluyor Suat ya? Allah'ını seversen. Ya Suat masaya yumruğunu bir vur. Şöyle masa bir sallansın, bir titresin. Masanın ayakları yerden bir kesilsin Suat. Yapma bu kadar ya. Bak sonra çıta yükseliyor. Yapma gözünü yanayım. Bu arada ben bir duyum aldım arkadaşlar. Bizim Murat Erdatlı burçlara falan filan bakıyormuş. Allah Allah dedim ya. Murat Erdatlı ve burçlar hiç yan yana gelmiyor. Burçlara falan bakıyor. Abi benim burcumu bir yorumlasana be. Valla. Benim burcum Oğlak. Bir yorumla bakayım abi. Çok merak ettim. Nasıl yapıyorsun bu işi? Murat abi taksicilikten sonra astrolog olmuş. Abi ne olacak ki? Önüne gelen astrolog. İbo'nun programında her gün bir tane astrolog çıkıyor. Uykudan uyanıyorlar abi, gözlerini mayıştırıyorlar. Ondan sonra Google'dan açıyorlar, burçları okuyorlar. Astrolog bilmem ne bilmem. Ya Murat abimin nesi eksik, bir bakalım bakayım Murat abi ne söylüyor. Abi diyor Suat masaya vursa ilk kendisi korkar diyor. Yok canım o kadar da değil ya. Ferhat'ım günaydın. Ferhat 54. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün de olsun. Keşkeri döksen
Eğer bir gün olursa gidebilir abi. Hayat müşterek. O bir gider, ben iki giderim diyor. Bu işler böyle. Vay Tamer. Eğer bir gün olursa diyor, gidebilir diyor. O bir gider, ben iki giderim. O zaman o son gidişin olur bence Tamer yani. Hiç girme o işlere. Sen böyle bekar kal. İstediğin zaman git gel. Boş ver, ne öreceksin? Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Zuhal abla geldi. Dinleyen herkese bereketli, sağlıklı, güzel bir hafta ve ömür diliyorum. Hoş geldin abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dönüp dolaşıp Kürkçü dükkanına geldiniz. Emi Zuhal abla. Emrah diyor ki ben de istiyorum diyor. Allah Allah, dur bir bekle bakayım nasıl bir şey yapıyor Murat Erdat'ta. Çok merak ettim ben. Murat abim her şeyi yapar. El falı var mı Murat abim diyor. Vallahi bilmiyorum, el falı var mı Kerdat'la. Hacım vallahi var mı ki öyle bir ses ya? Varsa gönderelim. Kemal müdürüm. Kemal müdürüm Edirne'ye varmış. Maşallah Kemal müdürüme. Dün akşam yola çıktı. Biz dedik ki yolda yolculuk eşlik ederiz ama Kemal müdürüm Edirne'ye varmış. Hadi geçmiş olsun müdürüm. Kemal açık göz. Hayırlı yolculukların olsun. Daha yol var. Sinop'a kadar yol var. Ama belki İstanbul'da dinlenir Kemal müdürüm. Suat'ı kıskanıyorlar diyor. Suat online, gerisi offline. Vallahi yok ya, Spartalaşır. Suat'ı kıskanan bir kişi bile çıkmaz. Erkeklerden bir kişi bile çıkmaz bence. Kübra Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. 10. Viyana. Abi diyor benim hanım işe başlamadan önce 1,5 ay gidiyordu. Şimdi gidemedi. Ben 10. ayda anamgile bir hafta gideceğim dedim. Direkt ben dedi. Ula sen gidince bir şey yok. Ben gidince mi sorun? İzin çıkmadı ellam diyor. Yine de gideceğim diyor. Senin işin yaş Raşit, izin çıkmadıysa gitme bak. O izin olacak. Yengen vizesini alacaksın. Schengen olabilir ama yengen vizesi olmazsa hiçbir yere gidemezsin. Her gidişin bir dönüşü var değil mi Zuhal abla? Doğru diyorsun valla. Giderken bunu biliyorsan dönünce sorun olmaz. Her gidişin bir dönüşü var. Şarkı ismi gibi var herhalde öyle bir şarkı. Vay İbo. Demek İbo senin burcu yorumlatmadı ha. Emrah. Vay be. Çekerim ben onun kulağını, ayıp ediyorsun. O iş bende. Emrah rahat ol sen. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yolculuklar. Açık Göz ailesi Vels'ten çıktı yola, Edirne'ye de varmış maşallah. Çok geçmiş olsun, hadi bakalım. Ana vatana vardılar. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar, hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederim, güzel bir gün diliyorum Merve Hanım, hoş geldin. Suat'ı kıskanmıyorum ama diyor. Suat'ın yaşadığı yer çok güzel. Yaşadığı yeri kıskanıyorum diyor. Bak işte bu ya. Aynen. Salzburg çok güzel yer. Abi yarım saat oraya gidiyorsun başka bir güzellik. 15 dakika diğer tarafına gidiyorsun başka bir güzellik. Bir saat uzağına gidiyorsun bambaşka bir güzellik. Gerçekten Salzburg ve bölgesi çok çok güzel ya. Suat kardeşim kuzuyu unutma diyor. Tabi kuzu cepte. Kuzu cepte, onda sıkıntı yok. Abi alemsin ya diyor. Duyan da esah beller seni. Suat'a tavsiyene verene bak sen diyor. Niye ya Suat'a tavsiye bak. Hanımı gelince diyor yayına diyor, sahabeler zamanına giden adam kim acaba diyor. Kesin ilacı olsa, kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Ben ciddi tavsiye veriyoruz Suat kardeşime diyor. Güldürdüm ben diyor. Tabii canım ciddi tavsiye veriyorum. Suat yapma böyle şeyler ya.
düzenimizi bozuyorsun. Kurulu düzenimiz var Suat. Kurulu düzenimizi bozamayız Suat. Yapma böyle şeyler. Allah iyiliğini versin Emi diyor. Amin. Cümlemizin Allah iyiliğini versin.

Geçmiş olsun müdürüm diyor. Vatana hoş geldiniz. Kemal müdürüm eyvallah bayram. Abi Muradin hocamdan A2, B1, C1 alsam da hanım izin vermeyince markete bile gidemem. İsmimi diyor söyle de namım yürüsün diyor. Oo. Bak Kemal'i görüyor musunuz? Abi diyor namım yürüsün. Muradin hocamdan gideyim A2, B1, C1 alayım. Hanım izin vermezse diyor ben markete bile gideyim. tüm belgeleri alayım da diyor sağlam olsun diyor Kemal. Aynen. Ne var ne yok tüm izinleri alacak yengeden ya. İşte böyle gelin bana. Şimdi Demet dedi ya biraz önce sahabeler anlatıyoruz falan. Arkadaşlar dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bu işler böyle. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş iyi yayınlar. Murat'ın diyor iki meslek Burç yayınları yapıyor. Yapma ya valla benim haberim yok. Ya ben şimdi sabahları yayından sonra yoğun çalışıyorum. Telefonlar hiç susmuyor. Saat 12'ye kadar bayağı yoğun geçiyor. Radyo açık bende ama böyle 4 kulağımızla dinleyemiyoruz. Yani 2-4 kulak olur ya 2 kulak kesmiyor 4 kulak. 0 kulakla dinliyorum. Yayın dönüyor sadece. Bakalım merak ettik istedik bir şey ama göndermedi Murat abi. Suat'ı erkekler değil de bazı bayanlar çok kıskanıyor olabilir diyor. Bak bu konuda katılıyorum bu mesaja. Biz neyini kıskanacağız Suat'ın ya? Kurul düzenimizi bozuyor. Ama bayanların kıskandığına inanıyorum. Bu güzel bir cevap. Dur ya öyle bir ses mi var? Dur bakayım bir ses. Verebilecek miyiz? Olur mu ki? Niye olmasın? Bir deneyelim abi bir saniye. Hacım seni mi kıracağız ya? Vallahi hacımı kırmayız. Bir saniye. Heh. Var mı ki böyle bir şey? Dur bilgisayar Türkçe'ye geçmiş arkadaşlar. Bunu bir Almanca'ya çevireyim. Önce bir Almanca'ya çevireyim. Şuradan da şu sesi bir verelim bakayım. Aha bu işte. Hacımı kırmadık.

Nasıl? Nasıldı ses? İyi miydi? Hadi bakalım, birazdan alacağım yayına Gonca Hanım. Semih Cenk versiyonunu alacağım onun.

0: Hala gülüyorum diyor ya. Baba. Biz gülünce yapıyoruz arkadaşlar bu. Bakalım Murat abinin mesajı geldi bu arada. Hemen hızlıca bir yayına vereceğiz ama bir iki mesaj hızlı okuyayım ondan sonra. Suat kardeşin yaşadığı yer bol oksijenli olduğu için evliliği güzel gidiyordur. Kadın dırdırı diyor, vız gelir diyor. Güzel Müjde abla, iyiydi. Bol oksijen olduğu için dokunmuyor değil mi? Yan etkisi yok. Kadın dırdırı yan etkisi çok ama Salzburg'da etki etmiyor demek ki. Halı sahaya zor izin alırlar. Lafa gelince asıp keserler. Ben de neyse o abim diyor. Eyvallah Kemal, doğru söylüyorsun valla. Kemal her zaman geliyor halı sahaya. Bazı arkadaşlar gelemiyor bak. Bir de öyle bir durum var. Doğru söylüyor. Öten horoz hacımın horozu mu? Ha, hacının horozu. Hacım çorbaya da gelemedi. Hacım izin alamadı ya. Yo diyor, tövbe vallahi diyor bak. Tülay Hanım diyor ki, Dövmeli Tülay, vallahi diyor tövbe, Suat kardeşimi kıskanmıyorum. O kadarını da istemem diyor yani. Kadınlar bile Suat istemiyor ya. Bu kadar da olmaz diyor ya. Erkek dediğin masaya yumruğunu vurmalı. Yok Suat'ı neden kıskanalım? Bizim eşlerimiz sevgi dolu insanlar diyor. Değil mi Leyla Hanım? Aynen. Biraz mö falan filan. Sevgi dolu insanlar. Vallahi benim eşim bensiz tatile asla gitmez. Benimle bile diyor zorla gidiyor. O da iyi. Benimle zorla gidiyor. Bensiz asla gitmez diyor. Spartalı Ayşe diyor ki, ben kocamı 3 hafta gönderdim ve ben de 4 hafta gideceğim. En güzeli özleşmek, tavsiye ediyorum diyor. Fırtına Mehmet'i 3 hafta tatile gönderdi, kendi 4 hafta. Bak görüyor musun? Burada bile bir adalet yok, adaletsizlik var. Niye Mehmet 4 hafta gitmedi? Mehmet 3 gittiyse sen de 3 git, eşitlik olması lazım.
1: Abilerim, ablalarım, hepinizi çok seviyorum. Ben şimdi kulak testine gidiyorum firmada. Geldiğimiz zaman devam edeceğiz ve size, hem abimlere hem ablamlara bir sorum olacak. Ama darılma gücenme yok. Biz burada bir arkadaşız, bir kardeşiz. Her konuyu paylaşıyoruz, tamam? Gideyim geleyim, halledeceğiz inşallah.
0: Hadi bakalım Suat. Dur şunu da yayına. Soru mu acaba bu? Soruysa vermeyeceğim yayına. Bir saniye.
1: Abiler ben geldim. Höger etişim bitti. Şimdi geri geldim. Hoş. Nerede kaldık?
0: Hoş geldin Suat. Dur önce Murat abimin burç yorumu vardı. Ona bir bakacağız ondan sonra. Çok merak ediyorum burç yorumunu. Bir bakalım.
2: Ali, ben erkeklerin burcuna bakmıyorum. Sade bayanlara bakıyorum. Çünkü bayanların burcunda ne çıkarsa erkekler onları yaşıyor. Yani erkek de iyi çıkmış, kötü çıkmış önemli değil. Bayanlar yönlendirdiği için erkekleri, ben sade bayanlara bakıyorum.
0: Hayda. Benim burcuma bakmıyor Murat abi ya. Olmaz ki şimdi. Ne olacak? Kimin burcuna bakacaksın şimdi Murat abi sen? Vallahi benim burcuma bak dedim, bakmıyorum diyorsun ya. Ben de bekliyorum ki Murat abi yorum yaptı bana. Nerede?

Hep seçmeci abi, vallahi arasan bulamazsın diyor ya. Vallahi hiç sorma ya. Karpuz misali seç. Vay anasını. Hangi burca bakalım, hadi isimsiz o zaman. Hangi burca bakalım? Kadın dinleyicilerimizden burç tavsiyesi alalım. Birkaç tane gönderin, Murat abiye verelim bakayım. İsimsiz olsun. Murat abi bir baksın ya. Bizim burcumuza bakmadı. Oğlak dedik, bakmadı abi. Sorun değil abi diyor. İbo da bakmıyor erkekler burçta. Murat Erdat ile İbo aynı tastan yemek yemiş. Sorun değil abi diyor. İbo da bakmamış. Benim koca beni dinliyor mu ki? Sadece bayanların burcunu yorumluyor. Artık tatili siz düşünün. Vallahi Emine abla, Allah yardımcı olsun. Emine abla. Vay be. Hadi bakalım Murat Erdatlı. Akrebi yorumlamanı istediler. Akrep. Akrep kadınlarını bir yorumla bakayım abi. Erkekleri boş ver ya. Boş ver erkekleri, salla gitsin. Akrep kadınlarını bir yorumla bakayım abi.

İlk akrep geldi, o yüzden akrep kadınını yorumlayacak. Oğlak erkeğini yorumlamadı ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Dur günün istek parçasını çalalım. Arada gümbürteye gitmesin abi. Yoksa ben unuturum bunu. Ne olur ne olmaz.

çok müşterim var diyor. Herkes Burcu'ya baktırmak için sıra bekliyor diyor. Bekleyeceksin Ali diyor. Öyle hemen diyor yorumlayamam, kusura bakma diyor. Ya Murat abi ya. Millet diyor taksiye diyor burçlara baktırmak için biniyor artık diyor. Vay Murat abim buradan kendine piyasa yapmış, bakar mısınız arkadaşlar? Hani VR FM'e özel yapacağız ama diyor normalde diyor müşteri diyor gelecek taksiye binecek diyor. Ben diyor burç yorum yapacağım gideceğimiz yere giderken diyor. Bak adam abi, adama bakar mısınız arkadaşlar, piyasanın durgunluğuna bile çözüm üretti ya. İşler kesat ya takside. Valla diyor Burcu'ma baktırmak istiyorsan diyor bineceksin taksiye diyor. Bir Viyana şehir turu yapacağız diyor. Ben diyor hem diyor gezdireceğim size hem diyor Burcu söyleyeceğim diyor. Paramı alacağım diyor. Hadi eyvallah, herkes yoluna, öyle diyor bedavaya yok. Doğru söylüyor. Mantıklı. Üzülmedim ki, üzülmedim ki, kaderimdir dedi. Murat abi özel bir istek var bu arada. Terazi Burcu. Kadın diyor, bekar kadın diyor. Bir bakabilir mi diyor. Bakalım ne çıkacak abi diyor ya. Terazi Burcu'nun bekar kızlarına bakacaksın abi. Bekar. Bir bak bakayım ne çıkıyor abi. Şansında ne var, talihinde ne var. Bu arada konu arada kaynamasın arkadaşlar. Eşinizi yalnız tatile gönderir misiniz? Ya da Suat kim mi yaparsınız? Eşim gidebilir ama ben eşim uygun görürse giderim, uygun görmezse gidemem diye nereden misiniz?

Valla Murat abi ücretli mesaj attın da devreye sokabilir şimdi Leyla Hanım. Yani bedavaya bakılmaz bu burçlara falan. 0800 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ali Bey diyor, Murat abiye günlük mesaj atarız. Abi yıldızlar ne diyor? Bugün hakkımızda diye sorarız diyor. İşte bedava olmazsın. Ücretli mesaj hattı açacağız Murat abiye. Göndermem diyor ya. Ne işi var ben size tatilde? Tabii ya. Anca beraber, ganca beraber. Günaydınlar Tülay Hanım. Guten Morgen. Hacımın kıymetli eşi geldi. Elit Tülay. Tülaylar çoğaldı. Bugün kaçıncı Tülay? Üç etti herhalde.

pek beğenmedim. Bunu iyi yorumlayamamış ya. Çöllerde su gibi pek olmamış. Ama çaldık bir tane. Dur şunu şuradan tekrardan verelim abi. Şu tarafa dönelim. İstek parçayı çaldık. Tak diye geçiş yapalım. Hadi bakalım. Son yarım saat artık.

0: Süleyman'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Cümleten hayırlı sabahlar, eğlence diye yayınlar. Eyvallah Süleyman Şimşek, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Süleyman bugün erkenci. 8.30'da geldi, erken bir saat Süleyman için ya. Şu mesajı dinlerken çok güldüm Ali Bey diyor. Bir verelim yayına bakalım neymiş.
1: Ali abi, alemsin ya. Güldürdün beni vallahi bak. Duyan da esah beller seni. Bir de durmuş. Suat kardeşime ciddi ciddi tavsiye veriyor. Allah'ım tavsiye verene bak. Masaya diyor yumruğumu vuracın diyor. Hanımı gelince sahabeler zamanına giden kim acep? Gelin ilacı olsa kendi başına sürer. Bir de ciddi ciddi tavsiye veriyorsun ya, ben sana ne diyeyim? Vallahi güldürdün beni. Allah iyiliğini versin senin Ali abi.
0: Amin, amin, amin, amin. Arkadaşlar dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bakın söylüyorum size. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Hayırdır hacım, Emirdağ ne alaka? Ben Aksaraylıyım diyor. Oo, Hasan Dağı var Aksaray'da da ya. Emirdağ'ın dağı varsa Aksaray'ın da Hasan Dağı var. Gerçi Kayseriler de bizim diyor ama neyse, bir ortayı bulacağız artık. Diyesim var, şu an yayını yarıda açtım diyor. Hacım, hacım istemedi ya, ben sıradan çalıyorum öyle. Denk geldi yani, hacımın bir suçu yok bunda. Sakın hacıma kızma. Tülay Hanım, sakın hacıma kızma, onun bir suçu yok. Kendim feda ediyorum bak. Suat'ın sesli mesajını, sorusunu da unutmayalım. Suat soruyu göndermedi. Sesli mesajlarını dinlettik ama soru yok. Gelmedi soru. Fırtına Mehmet geldi. Mehmet Tezcan. Herkese günaydınlar. Ali Patron, herkese sağlık, mutluluk ve harika bir gün diliyorum. Bence birlikte tatile gitmek de, ara sıra tek başına ya da arkadaşlarla gitmek de çok normal. Bu biraz da yaşa ve insanın o anki ihtiyaçlarına bağlı. Önemli olan tatilin huzur ve mutluluk vermesi. Aynen, katılıyorum. Tabii bizimkisi biraz şaka, biraz espri. Tabii dönemsel durumlara göre bazen arkadaşlarla tatil de güzel olabiliyor. Mesela senin yaptığın kamplar falan güzel gerçekten. Ben bu dağcılık sporuyla uğraşıyorduk bir sıra. Özellikle korona dönemi ama ayağımızı sakatladık, dağlara çıkamadık. İşte çadırda yatmaktır vesaire. Yani bilenler bilirler, Avusturya'da yaşayanlar, Rax Dağı'nda 2300 metreye tırmanıp gece yürüyüşü yaptık. Orada çadırda sabahlamıştığımız var arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil yani. Ama işte ayağı sakat deyince bıraktık o işleri. O yüzden Mehmet'i anlıyorum. Mehmet Tezcan hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın Ali Bey. Sabahtan beri internetim olmadı. Dinleyemedim radyoyu maalesef. Öncelikle müdürümüz Kemal Usta ve ailesine iyi tatiller diler. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar dileriz diyor. Kader Hanım geldi. Hoş geldi. Velisten. Kader günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kemal müdürümüz Edirne'ye vardı. Nesrin Hanım'la, çocuklarla. Oh maşallah. Suat soru sormadı ki. Güme gidecek diyorsunuz da Suat sormadı, ben ne öreyim. Evet abi diyor, bugün biraz erken kalktım. Valla Süleyman'ım zahmet olmuş yani, bugün erken kalkmışsın, gerçekten takdir ettim seni. Çok başarılı. Güzel. Abi diyor, Elit Tülay'ıma selamlar, sevgiler olsun. Tülay'ın ablası benim çok sevdiğim Bahar hocammış diyor. Allah Allah. Ne kadar sevindim anlatamam. Biraz daha uğraşsaydık neredeyse akraba çıkacaktık. Viyana FM sayesinde tanıştık. Öncelikle Viyana FM'e ve sana teşekkür ediyorum. Bahar hocama da kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Eyvallah Demet. Vallahi arkadaşlar iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki Viyana FM'de var. Belki ilk kez dinleyenlere garip gelebilir bazı şeyler ama şaka yaptığımızı, her şeyi ciddiye almamaları gerektiğini bilmeleri lazım. Yayına yeni kulak verenleri, bazen ciddi, bazen şaka, bazen espri. Önemli olan güne iyi başlamamız. Yaptığımız etkinliklerle de birbirimizle birçoğumuz tanıştık. Yüz yüze de görüşme imkanı oldu. Abartmadan saygı sevgi çerçevesinde takılıyoruz birbirimize de. Bakın nereden nereye. Buna benzer daha onlarca buna benzer hikaye var. Eğer bir şeylere vesile olabiliyorsak, aracı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Toprağım Leyloş'um özel istemişti. Sevirem seni Leyloş'um diyor. Vay. Toprakçılık bir de ha. Suat bir gönder bakayım ya. Soru bekliyor millet senden. Bu hafta yola çıkan var mı? Herkes soruyordu ben de sorayım. Bu hafta derken hangi gün mesela? Bu haftadan kasıt nedir? Arkadaşlar bu hafta yola çıkan var mı?

0: bir durum yok yani. Şimdi ben astrolog olmadığım için, burçları yorumlayamadığım için maalesef, maalesef.
1: Tekrardan günaydın Ali abi. Tatil deyince tatilleri karıştırmayalım. Gürcan, bensiz denize falan gidemez. Ben donsuz tatil denize gitmem. Senden Kastamonu'ya gidebilir. Erkeklerle tabii ki. Ürgüp'e gidebilir. Bursa'ya gidebilir. Kardeşlerini görmeye gidebilir. Öyle ama problem yok. Onun için de ben de gidebilirim. Yani öyle problem değil. Ama denize gidemez.
0: Zuhal abla gayet açıklayıcı oldu. Çok detaylı açıkladın. Teşekkür ediyoruz. Mantıklı. Hatta biz Gürcan abi, Murat abi, ben işte Viyana'dan 15-16 kişiydikti. Murat abi Ürgüp'e tatile gittik. Yani ben de Kastamonu'ya da gelebilir. Yani geçen akşam bir arkadaşla birlikteyiz. Arkadaşın eşi arıyor. Diyor ki Ali abiyleyim. Tamam o zaman diyor. Görüştü diyor. Kapatıyor telefonu. Bak ne kadar güven veriyorsam görüyorsunuz arkadaşlar. Benim ismimi söyledi. Ali abiyleyim dedi. Tamam dedi. Vize sınırsız arkadaşlar. Benim ismimi söyleyince. Ya. Bu cuma yola çıkıyor Ertuğrul. Vay Ertuğrul var bu cuma yola çıkan. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Bak bir kişi var. Mustafa var. Viyana Güzergah. Viyana Aksaray. Oo iki etti bu. Hangi gün çıkıyorsunuz Mustafa? Ertuğrul cuma çıkıyor. Emirdağ dinletisinden sonra bensiz hiçbir yere gidemez diyor. Abba. Allah Allah. Allah Allah. Emirdağ'dan sonra. Resul cumartesi çıkıyormuş. Allah nasip ederse cumartesi çıkacağız. Hadi bakalım gençler, hayırlı yolculuklar. Ertuğrul, Mustafa, Resul. Başka var mı bu hafta yola çıkan? Bir yakıştı, bir bakıştı. Suat bakalım ne demiş. Hızlıca bakalım.
2: Baştan söyleyeyim abi, özür dilerim hani yanlış anlarsanız beni de. Ama şunu söyleyeyim, eşlerinizi neden izine göndermiyorsunuz? Güvenmiyor musunuz eşlerinize? Ya da güvenmiyorsanız işe de göndermeyin. O eşlerinizin hakkı. İş yerlerinde izininiz uymayabilir, izin alamayabilirsiniz. Bu doğal. Hani eşlerinizin de tek kalmaya hakkı var. Erkek veya bayan fark etmiyor. Hani birbirinizden en azından bir hafta da olsa, 3-4 günde olsa uzak olsanız birbirinizi daha çok özlersiniz, birbirinizin değerini daha çok anlarsınız. Peki ben şimdi soruyorum. Eşlerinize neden göndermiyorsunuz? Onun sebebini açıklayabilir misiniz lütfen?
0: Hadi bakalım Suat sordu soruyu. Ama ben denizi çok seviyorum diyor Gürcan abi. Ya Gürcan abi gel Kastamonu'ya gidelim. Bizde deniz de var abi. Sesini çıkartma. Yahu sesini çıkartma Gürcan abi. 13 kilometre denizimiz var abi. Kastamonu'da deniz var Gürcan abi. Niye belli ediyorsun? Gel abi. Deniz diyor bana iyi geliyor. Gelmez mi abi? Sen bir de Karadeniz'in bir suyuna gir abi. Böyle çivi gibi, buz gibi var ya. Abba kendine gelirsin.

BJK Murat abi diyor ki vallahi herkesin haberi olduktan sonra, birbirine güvence olduktan sonra cehennemin dibine kadar da gideriz ama cehennem dediğim bizim için diyor Beşiktaş stadı diyor. Murat abi eyvallah. Cehennem Beşiktaş stadı. Şaka maka diyor, güven önemli eşine. Güvendikten sonra hey yere gidebilir. Arkadaşı da ben cevaplayayım diyor Suat'ı. Güvensizliktir. Eşler arasında birbirine güvenmek önemlidir diyor. Eyvallah Murat abi. Suat haklısın, katılıyorum sana diyor Aynur Demircan. Gülcan abi diyor. Ne diyorsun Suat sen diyor ya. Ne diyorsun Suat? Ya Suat tamam, soru güzel, eyvallah, mantıklı, onda sıkıntı yok da sen de diyorsun ki ya

İşte hanım izle gidebilir tek. Sıkıntı yok. Eyvallah, tamam. Sen gitmek istiyorsun, izin vermiyor. Şimdi bu nasıl olacak? Ha? O sana güvenmiyor mu o zaman? Yani buradan bunu mu anlamamız lazım Suat? Şimdi senin sorunla seni vurayım ben burada. Başımıza taş çağacak. Suat ne dedi öyle? Oksijen mi çarptı acaba diyor. Oksijen patlaması yaşadı. Tabii ki diyor, güvenmediğimizden diyor. Güvensek göndermez miyiz Suat? O nasıl bir sorudur ya? Vurdu, gol oldu. Suat'ın sorusunu yarın günün sorusu yapalım. Bugün geç oldu diyor. Suat haklısın, katılıyorum sana. Göndermem diyenler güvenmiyorum demek. Şimdi bu yorum farkı arkadaşlar. Bence genel anlamda yorum farkı. Olaya düz bakmamak lazım hiçbir zaman. Herkesin düşüncesine de saygı göstermek lazım. Suat diyor, bunun diyor güvenle alakası yok. Ortam sıkıntılı diyor. Mesela diyor, ben de sorayım diyor. Eşinizi Suriye'ye tatile gönderir misiniz diyor. Ha Avrupa, ha Türkiye, her yeri sarmışlar diyor. Bu ortamda diyor ben göndermem. Eyvallah. Tabi bir de ortam olayı var. Katılıyorum yani. Gökcan abi diyor, ben de Kastamonu'yu kastetmiştim zaten. Akdeniz çok sıcak. Ya Gökcan abi, Akdeniz sıcak. Gel Kastamonu'ya. Gündüz abi 30-35. Akşam da yorgansız yatamazsın. 15 derece. Klimaya milimaya gerek yok. Bence diyor erkek kısmını başıboş bırakmamak lazım. Bağlamak lazım. Erkek kısmını başıboş bırakmayın, bağlayın. Yok ya, erkekler çok masum insanlar. Hayatta en güvenilir varlıklar erkekler arkadaşlar. Güvenebilirsiniz. Şöyle düşünün diyor. Erkekler eşlerini hep gönderiyor ama kadınlar genelde göndermiyor. Hatayı biz kendimizde arayalım, değil mi? Bak, bunu yazan bir bayan dinleyicimiz. Erkekler eşlerini gönderiyor genelde ama kadınlar göndermiyor. Hatayı biz kendimizde arayalım. Mantıklı. Yapacak olan her yerde yapar. Denizi, karası, uçağı yok bunun. O da iyi. Bugün diyor fazla dinleyemedim. Yarın full buradayım diyor hacım. Eyvallah hacım. Suat ne dedin ya diyor. Ortalık karışmış diyor. Suat valla karıştırdı ortalığı. Suat'a diyor cevap vereyim diyor. Raşit diyor. Abi diyor, ben eşimi 1,5 ay gönderiyorum ama diyor o beni 2 hafta göndermiyor diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Hadi buyur. Buyur Suat, cevap ver. Hadi.

0: öbür erkekler suçluysa benim günahım ne diye. Değil mi ya? Abi biri yaptı diye. Vallahi başka suçlu olmaz öyle şey. Erkekler genelde eşlerini diyor iki ya da üç çocukla yolluyorlar. Ona da tatil diyorlar maalesef. Yapma ya. Köye gönderiyorlar sonra tatil diyorlar değil mi? Yersen tatil. Böyle bir diyor bir konuşma var. Kadının biri erkekleri suçluyordu. Erkek suçluysa benim günahım ne diyor? Şimdi bu konuyla alakalı arkadaşlar ben size bir sokak röportajı dinlettireceğim. Ben gönderiyorum ya abi diyor. Beni kadından saymıyorsunuz mu Ellam diyor. Gidebilir hiç sorun yok diyor. Tamam Demet öyle de nereye gidecek? Şimdi Yüksel gitse gitse Aksaray'a gider. Onu biz tatilden saymıyoruz. Mesela Yüksel'i tek başına Antalya'ya gönderir misin tatil? Hadi Demet'e sorduk. Yüksel'i Antalya'ya tatile gönderir misin? 7 yıldızlı otele. Mustafa da diyor herkes ailesiyle tatile gitsin kardeşim diyor. Değil mi? Herkes ailesiyle çoluk çocuğuyla gitsin. Kadınlar da haklı. Piyasada erkek kıtlığı varken kadınlar erkeklerine sahip çıkıyor diyor. Suat'ın sesli mesajı var. Bir dinletelim hızlıca.
1: Raşit kardeşim, bu cevabım sana. Sen yengeye 1,5 ay gönderiyorsun. O seni göndermiyor değil mi? Bıçağına kadar yengeme güven sağlayamadıysan bu dinleyici abilerim, ablalarımın suçu değil. Senin suçun. Güven sağlayamamışsın yengeme. O da seni göndermiyor. Bu kadar basit. Cevap bu.
0: Vay be Suat'ın da her şeye bir cevap var yemin ediyorum. Ben artık bu cevaptan sonra yok abi kapsam alan dışındayım. Abi bırak tatili burada havuza bile gidemiyoruz hanımdan izinsiz. Bu çok iyiydi. Hanımdan izinsiz burada havuza bile gidemiyoruz diye.

0: Şimdi bulduk bakalım bunu. Şöyle bir açalım, şunu şuraya yapalım. Şöyle şuradan cevabı verelim.
1: Ne gidiyor şimdi?
2: Biz eskiler gönderiyoruz. Eşim de beni gönderir yani.
3: Gönderir. O beni göndermez.
2: Gönderdim. Birkaç defa hata yaptığımı anladım. Sonu boşanmayla bitti. O yüzden tavsiye etmiyorum. Tabii ki beni dövülür.
4: Hayır. Niye göndereyim ya? Ben kıskanç bir insanım. O yüzden göndermem.
1: Evet, gidebilir. Ben de gidiyorum. O da gidebilir. Ben yeni geldim. Sakız'a gitmişim. 2 gün arkadaşlarımla gittim geldim. Sonra ben gelince de o gitti 2 gün.
4: Gönderirim ama kendisi gitmeyi tercih etmiyor.
5: Neden?
4: Ailesiyle tatile gitmek istiyor hep.
6: Rahat etmeyeceği için göndermem yani.
7: Gönderirim. Neden? Problem nerede ki? Bence problem yok.
8: Eşim arkadaşlarla tatile çıkabilir tabii. Eşler arasında güven problemi varsa zaten eşlik yoktur ortada.
2: Yolladım, yollarım ama şu an yok. Ayrıldım.
1: Gönderirim ama tanımam lazım yanındakileri ya.
9: Hayır. Namçakları belli değil, tatil sonuç olarak.
1: Göndermem. Hiç gerek yok, ne gereği var. Evlenmiş zaten, eşiyle gitsin. Erkek, bilmiyorum, çok güvenilir gelmiyor.
4: Yani gidebilir herhalde. Evet. Mutlaka tabii bir danışıklı dövüş olması lazım ama gidebilir bence.
2: Gönderirim. Hayır, asla şüpheyi duymam. Erkek. Ben de gidiyorum çünkü kız kıza tatile. O da gidebilir rahatlıkla.
10: Kesinlikle yollama. Birlikte iş olmak, birlikte olmak demektir. Yani bu madem tatil ki, özel bir an, bunu birlikte yaşamalı eşler.
1: Gönderme.
0: Evet, sokak röportajından size bir kesit dinlettim arkadaşlar. Buradaki cevapların birçoğu var. Ya diyor ki eğer aileyseniz birlikte tatile gideceksiniz diyor. Şimdi toparlıyoruz. Lütfen artık mesaj göndermeyin. Var olanları okuyalım. Bugünkü yayını bitirelim. Artık mesaj göndermeyin lütfen. Yoksa toparlayamam yayını. Siz emojileri göndermeye başlayabilirsiniz. Şeref abi günaydınlar. Taşucu, Selina Otel. Mersin. Seviyorum sizi diyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Tüm VNFM ailesine sevgiler. Şu an müşterilerimiz de sizi dinliyoruz. Eyvallah Şeref abi, hayırlı işlerin olsun. Orada bizi dinleyen herkese de sevgiler, selamlar. Mersin. Taşucu, Selina Otel. Murat sadece burç yorumlarını bile kadınlara yaparken siz söyleyin Ali abi diyor. Ben diyor Murat'ı nasıl tatile göndereyim diyor. Vallahi sen de haklısın Emin abla, ne diyelim yani. Diyecek bir şey bulamadım bunun üstüne. Güven olmayan yerde saygı olmaz. Saygının olmadığı yerde sevgi olmaz. Sevgi olmayan yerde aile olmaya gerek yok. Zamanında yediğin hurmalar gün gelir tırmalar hesabı. Biz erkekler hep mimliyiz diyor. Bak sokak röportajında ne dedi? Sokak röportajında dedi ki tatile gönderdim, hata ettiğimi anladım, sonu boşanmakla bitti dedi ya. Günaydın, iyi yayınlar. Mecidiyeköy'de bulunan sinema kafeden selamlar, saygılar. Oo Salim Aydın, hoş geldin abi, güzel bir günün olsun. İstanbul'a, Mecidiyeköy'e de sevgiler, selamlar. İsa'nın sesli mesajı var. Abi izne kadınlı gidirim hiç diyor ya. Burnunuzdan gelir. İnsan hanımı ikna etmesini bilmiyor demek diyor. Erkek adam hanıma danışmaz o kadar. Aba İsa diyor ki erkek adam hanıma danışır mı abi diyor. Tek başına gider tatil diyor. Abi bu kadın hanım korkusu yeni moda mı oldu diyor. İsa sen bekarsın. Bekara kar boşamak kolay. Bekar mısın İsa sen? Ya bekar herhalde yani. Kolay geliyor böyle vallahi. Ah be İsa, ah be İsa.
11: Ya abi kurban olun Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim. Ya bu kadından korku, bu hanımdan çekime derdi ne böyle? Kurban olun yine moda mı oldu bu ya? Ya erkek adam göndermesini, ikna etmesini bilir. Erkek adam izine falan gider. Nokta yani.
0: Vay.
11: Asizyesi yok.
0: Erkek ya İsa ya, erkek ya. İstediği her yere gidebilir. Ben eşime güveniyorum diyor Demet. Hadi bakalım. O yüzden boşuna biz bayanları eşlerimizi yolluyoruz diye konuşmasınlar bence diyor. Ama onlar giderse tatil oluyor diyor. Tek gidiyorlar çünkü. Çöpsüz üzüm misal diyor. Vay. Ya bilmiyorum da. Şimdi. Hani konu biraz geniş. Dağınık, toparlaması da zor. İnşallah yarın toparlarız. Detaylı bir konu ya. Ben aslında burada Zuhal ablanın dediği doğru. Deniz tatiline göndermem diyor. Anasına babasına. işte ne bileyim arkadaşlarla Ürgüp'e, Kastamonu'ya gider, sıkıntı yok diyor. Ama denize diyor gidemez diyor. Aslında olayın genel boyutu bu. Ali abi diyor şu cevabı düzgün okumadın ya diyor. Bana diyor laf söylettirdin diyor. Yok ya niye laf söyleyeceksin? Suat'ın derecesi farklı. Antalya, Belek, Adam, Eva, Otel tavsiye edilir tabii ki diyor. Ben hiç gitmedim. Hep merak etmişimdir. Ya Mehmet Tezcan gitmedin otel. Niye tavsiye ediyorsun? Allah iyiliğini versin. Antalya, Belek, Adam und Eva Otel diyor. Tavsiye edilir diyor. Gönder gönder emojiler gelsin arkadaşlar. Gönderin. Gönder. Ne anladık diyor. Gönderen boşanıyor diyor. Ya değil mi Gürcan abi? Gönderen boşanıyor valla. Ne anladık biz bu işten? Sokak röportajı valla. Yalan söyleyecek hali yok. Abi ben giderim. Hatta seninle beraber gitmişliğimiz de var diyor. Annesi kardeşi falan ile göndermişliğim de var diyor. Bak Süleyman doğru bir noktaya temas etti. Süleyman'ım. Doğru. Ya benim adım geçiyorsa eşleriniz erkekleri tatile gönderir. Yani benimle tatile gidecek bir erkeğe kimse eşi demez ki. Ya gidemezsin demez yani. Yarın soralım bunu mesela. Bizim Süleyman'la tatile gitmişliğimiz var aynen. Suat'ın sesli mesajı var. Hızlıca dinletelim.
5: Ali abi kusura bakma bunu aklımdayken atayım dedim sana. Yarınki konumuz şu olabilir. Eşlerinizi tatile gönderirken çocuklarla birlikte mi gönderiyorsunuz? Çocuksuz mu gönderiyorsunuz? Çocukla gönderdiğiniz zaman eşlerinizi tatil o tatil değil ki. Çocuklarınızı kendiniz bakacaksınız burada bir hafta. Ondan sonra eşinizi tek göndereceksiniz bence. Vallahi, yarınki konumuz bu olabilir.
0: Suat beyin error verdi benim. Bu mesajdan sonra düğmeye basayım da yayını hemen kapatayım çekeyim. Arkadaşlar değerli katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyan FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Vay öyle mi? Leyla Hanım dur. Vallahi Mehmet niye böyle kötü tavsiyeler veriyorsun ya? Ayıp ama ya. Mehmet Tezcan. Vay ya. Diyor ki evliliğine son vermek isteyenler bu otele gitsinler diyor. Aba. Her olan denizde olsaydı o diyor. Sesine yüreğine sağlık abi teşekkür ederim Demet. Murat abinin mesajını hızlıca dinleteceğim arkadaşlar.
12: Vallahi daha yeni indirdim müşteriyi bu sıra bakmayın. Burçları vakit kalmadı. Burçları dinlemek isteyenler burçlarını İbo'da kayın. Ya da yarın Ali'de devamı.
0: Ben çok merak ettiydim Murat abi bu burç yorumlarını nasıl yapıyorsun ama sağlık olsun. Emine ablanın ahı tuttu seni. Yapamadın yorumu. Emine abla nasıl işten dua ettiyse artık. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yani inşallah Allah nasip ederse yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Gonca Hanım teşekkürler. Tamer, Ispartalı Ayşe, Ayten Hanım, Emrah, Onur, Emine Abla, Süleyman Beytullah, Nihal Hanım, Murat Erdatlı, İsa, Demet, Aynur Demircan, Bayram, Suat, İsmail Koçer, Zuhal Abla, Selma Hanım, Nevşehir. Vay Kader Hanım, Merve Hanım çok teşekkür ediyorum. Bence diyor sen Suat'ı blok et diyor. Vallahi bana da öyle geliyor Gürcan abi. Gidişat oraya doğru gidiyoruz Gürcan abi. Kurulu düzenimizi bozuyor abi ya. Yok böyle bir şey ya. Dur mesajı okumadım var mı? Şerife müdüremiz gelmiş son dakikada. Salın gitsin ya diyor. Dönerse senin, dönmezse zaten senin hiç olmamıştır. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler Şerife müdüremiz. Geç kaldı bugün. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Şerife. Başka bakalım arada mesajını unuttuğumuz var mı? Es geçtim. Sanki bir tane daha vardı. İş arkadaşım gitmiş diyor. Çocuk 4 gün güneş gözlüğüyle gezmiş. Eşinin korkusundan diyor. Vay be. 4 gün güneş gözlüğüyle gezmiş. Vay. Bizim bilmediğimiz yerler öyle yerler. Ha, bizim bildiğimiz işe başka bir yere çıkamıyoruz ki. Vizemiz yok, vizemiz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Güp güzel, musmutlu bir gününüz olsun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı canlı yayındayız. Bu arada Radisson'dan bugün Kuala Spa'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Herkese sevgiler, selamlar. Sadece bana bir 5 dakika ayırabilir misiniz sevgili dinleyenlerimiz? Sistemde bir sorun yaşıyorum. 5 dakika sonra tekrardan canlı yayınımız resmen başlayacak. Herkese sevgiler, selamlar. Bir 5 dakikanızı istiyorum. 5 dakika sonra yayındayım, bilginiz olsun. Bu arada mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Yollarda dinleyen tüm dinleyicilerimiz, İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, dünyanın 10 noktasında yayındayız. Radisson Kuala Spa'dan bugünkü yayınımızı gerçekleştiriyoruz ama bana bir 5 dakikanızı ayırın. 5 dakika sonra canlı yayınımız resmen başlayacak. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün çok sayıda dinleyicilerimiz mutlu olacak. Özellikle yine tatil paketlerimiz Kuzey Kıbrıs'ta, İstanbul, İzmir, Ankara, özellikle Alaçatı ve dünyanın her yerinde otellere yollayacağım sizleri. Bugün iki çiftimizi, bugün İstanbul, yani 10 tane çift dünyanın her yerinde mutlu olacak. Bakalım o mutlu olacak isimler arasında kimler var? Kıbrıs'ta, Yunanistan'da bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, İstanbul özellikle bulunduğum bölgede de dinleyenlerimiz. Bir 5 dakika müsaadenizi istiyorum, az sonra buradayım.

Sevgili dinleyenlerimiz, herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Vallahi bir 40 dakika yayına giremedik. Çünkü çok enteresan bir şeyle karşı karşıyaydık. Bütün sistem çöktü. Yani bütün alt yapım, üst yapım, yan yapım. Abi bütün böyle en son aldığım sistem çöktü. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben bu sistemi almak için bir sürü para harcadım. Bir sürü eurom gitti. Ama abi demek ki çok parayla da olmuyor ya. Tüh ya, bütün param da gitti ya. Abi ben bunları, bak Ali Bey'den bir sistem aldım, Ali Süzen'den. Sistemi komple satın aldım, hepsini patrondan. Abi kendime de gittim başka bir sistem aldım, ikisi de çöktü. Kimin gözü, kimin nazarı var anlamadım. Aramızda birisinin arkadaşlar bir gözü var.

Hemen şöyle bir günaydın, bir enerjik bir mesaj alalım ya. Salim abim hoş geldin, Selma hoş geldin, Duygu, Cansel, İbrahim'cim nasılsın demiş. Vallahi iyiyim, sen nasılsın? Sana olan aşkım tükenmişken beni... İstanbul Merter Koalya Spa'dan bugünkü yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Nazar boncukları gelsin. Vallahi Cihan Bey'in odasına geldik vallahi. Cihan Bey nasılsınız? Ekmeğim seni üzülmeden bu işin sen de az çok fark etmişsindir. Ayten İstanbul Yeni Bosna günaydın İbo'cum demiş, hoş geldin, sağ ol canım, sen nasılsın, Mustafa'cım nasılsın, bir yanıdan sabah sabah güzel enerjik dolu güzel bir gün diliyoruz demiş Mustafa'cım. Sana çok koymaz, dilerim anlarsın umarım ayrılık. Artı 43 660 130 19 79 gelsin WhatsApp'ı, şöyle bir coşkuyu verelim ya. Kader Yasin Mustafa, Ünverdi ailesine selam demiş Oğuzhan, teşekkürler. Bir nazar boncuğu alalım ya. Günaydın, iyi yayınlar İbrahim. Güzel bir hafta diliyorum demiş. Emine ablacığım hoş geldin. Nasılsın? Abla Ürgüp'te misin? Neredesin sen ya? Türkiye'de misin? Murat abi geldi hemen. Kıymetli eşi. Diyor ki... Günaydın kanka. İyi yayınlar. Kral hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ya bir nazar boncuğu... Hemen Salim abiden geldi. Evin kast abi nasıl bir nazar var? 40 dakika sonra yayına zor girdim ya. Mecidiyeköy'de bugün keyifle dinleyen sevgili abimize de selam yollayalım. Zaman öyle akıp gitmiş. Bir bakmışım sabah olmuş. Fark etmedim düşün. Nerede dinliyorsun Mecidiyeköy'de? Ne o sinema kafe neresinde Mecidiyeköy'ün? Salim baba bizi götürmüyorsun, hep kendin gidiyorsun öyle yerlere. Aşkım tüken. Salim Aydın evin kast. Çok güzel oyuncuları var. Gerçekten çok içten doğal. Sen... İyi ki varsın ya. Benim de elimden tut, beni de ünlü yap Salim abi. Bilecek miyim seni üzülmeden bu işi? Sen de az çok... Merve 19. Viyana'dan nazar boncuğuyla geldi. Ya bol bol nazar boncuğu atın, bir de Ayetel Kürsi okuyun bana. Bana yakışmaz. Bizim dublaj okulu dinliyor mu ya? Bak dublaj okulu ekibi dinliyor mu bizi? Çok koymaz. Acaba Mert Bey'in nazarı mı değdi? Koalya Spa'dan Mert Bey. Mesut hoş geldin kral. Mesut'u da kaydedelim, yeni numarası. Sayın Elden, Elden baba nasılsın? Seni dinliyorum demiş. Mesut, o kuzenin Serkan'a çok selam söyle. Serkan bitti ya, bize yanlış yaptı ya. Çok keyifli şarkılar olsun ve Burcu ablayla beraber seni dinliyoruz demiş. Sen Burcu ablayla tatile git ya. Burcu ablamız bizim canımız ya. Nereye gidiyorsunuz Burcu ile tatile sevgili Mesut? Sevgili Müjde Hanım geldi. Hoş geldin. Guten Morgen Müjde. Kamer geldi. Kamer sen de hoş geldin. Nazar boncukların için çok teşekkürler. Ayın kaçında Kuşadası'na geliyorsun? Kamer. Vallahi o da Koç Burcu. Bizim burada Elif var Koalya Spa'dan. Elif Hanım da Koç Burcu. Koçları bir yorumlatacağız birazdan ya. Murat abinin keyfi yerinde mi? Benim hiç yerinde değil Murat abi. Beni mutlu etmeniz lazım. Günaydın İbo. Nazar boncuklarımla geldim demiş. Hoş geldin Kamer'cim. Sevgili Ayşe Hollanda'dan nazar boncuklarıyla geldi. Vallahi bir sürü nazar boncuğu yollayın çünkü yayın acayip derecede bayağı bir nazara geldik ya. Meryem geldi bizim dublaj okulu ve radyo akademiden. Yeni Medya Akademi'nin gerçekten çok büyük emektarlarından bütün akademilere geldi vallahi kadıncağız. Ve hala utanmadan özlemin sürükler beni. Günaydın hocam demiş. Günaydın Meryem nasılsın? Bizim çarşamba, cumartesi ve Bahçeşehir grubu dinliyorsa bana yazabilir mi hemen? Bahçeşehir, Başakşehir Living Lab, çarşamba grubu ve cumartesi grubu bana yazarsa sevinirim. Onlara bir söz verdim çünkü. Acaba Kamer Kuşadası'na mı gidiyor? Kamer valla bir şey söyleyeyim mi? Bir varsın bir yoksun ya. Gözden uzak olan gönülden uzak olur ya. Ben içten doğal insanları çok seviyorum. Benim hatırımı soran, beni arayan insanları çok seviyorum ya. Beni aramayanları sevmiyorum.
yazacaksın mesajı, bocum nasılsın canım benim, iyi misin arayacaksın, hatırımı soracaksın.

0: Bunlar benim için çok kıymetli şeyler ya. Vallahi çok acayip hoşuma gidiyor ya. Alaçatı'ya gidiyoruz demiş. Abi diyor, beni ablam tatile götürüyor. Sen de beni götür işte. Mesut, ablan seni götürüyor, sen de beni götür. Ya seni seviyorum ya. Hoş geldin Mesut.
1: Erdem Baba hayırlı yayınların olsun. Önce sana iyi Erdem Baba hayırlı yayınların olsun. Önce sana iyi güzel başlangıçlı bir haftalar diliyorum. Ablamla Alaçatı'ya doğru tatile gidiyoruz. Eğer müsaitsen buyur, gelebilirsin sen de. Serkan şu anda çok yoğun. Çok çalışıyor abi ya. Kızma ona. Baba.
0: Yemin ediyorum var ya, bak benim kadar çalışmıyordur. Burcu'ya çok selam. Valla beni de alın ya. Tüh ya. Alaçatı ya. Bak Kamer'de Kuşadası'na gidiyor da çağırmıyor. Abi benim gerçekten tatil ihtiyacım var ya. Şöyle bir 3 gün kafa dinleyeyim. Ya. Konum atın gittiğiniz zaman ya. Ben ayın 24'ünde İzmir'deyim ya. Alaçatı, Kuşadası, Çeşme, Aydın, Didim, o bölgelerdeyim ya. Sen çalışmaya mı gidiyorsun demiş Kuşadası'na. Aynen canım. Sunuculuk yapacağım orada. Bir AVM açılışına gidiyorum ama 3-4 gün oralardayım. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mertel Radisson Otel'de bulunan Koalya Spa'dan bugün valla bir havuza gireyim, bir masaj yaptırayım. Çok stresliyim. Ne stres kalır ne bir şey var. Tüh ya Mesut. Seni çağırırdık ama gelirsin diye çağırmadım ya. Burcu'nun Burcu ne? Mesut, hemen Burcu'ya bir şarkı yollayalım. Yol sponsorum ve tatil sponsorum. Burcu Hanım'a da günaydın diyelim. Kıymetli ablası Mesut'un.

Bizim Bahçeşehir Cumartesi grubu dinliyor mu ya? Cem, sevgili Öykü, ondan sonra sevgili Süheyda, Ayşegül Hoca, vallahi bir bakalım Feride kimler orada, bir dinletelim hemen arkadaşları ya. Sevgili Emin.

Arkadaşlar isminizi yazın bana, bizim WhatsApp grubundan isminizi yazın. Hatta radyonun WhatsApp'ına da gelin. Bu arada günün en güzel şarkısını da İstanbul Bahçeşehir'de Yeni Medya Akademi Bahçeşehir Cumartesi sınıfına kocaman bir selam yollayalım. Arkadaşlar günün şarkısı sizin için geliyor. Hazır mısınız? Hadi bana burcunuzu da yazın. Sevgili Cem, arkadaşları toparlamışsın. Emek verdin. Sağ ol canım benim. Sevgili Öykü, Süheyda, sevgili Emine, Ayşegül Hoca, Feride, diğer kıymetli abimizin ismini unuttuk. Bana yazın lütfen WhatsApp'tan isminizle beraber günün şarkısını ben size yolluyorum. Burcunuz

İbrahim'cim nasılsın? Ben Ceyda. Ben de çok seviyorum seni demiş. Tatile beraber gidelim. Mesut'u boş ver demiş. Ya Mesut da ne işin var tatilde benim? Abi burada ne kadar güzel mesajlar var. Ondan sonra Cima, Ayşegüller, Cerenler, Yıldızlar, Seraplar. Mesut şansıma çıktı tatile. Beni Mesut çağırıyor ya. Arkadaşlar acaba siz benim yerimde olsanız Mesut'la mı tatile gidersiniz? Yoksa böyle güzel enerjisi olan birisiyle mi? Nine Mesut, Nine Mesut. Evet ya, açılışa geliyorum ama en güzel şekilde de tatil, güzel bir plan yapacağım yani sevgili Kamer. Ha, zaten oraya geldiğimiz zaman da yok başım ağrıyor. Yok kuzenim var, yok bilmem ne, çocukları tatile getirdim. Nine. Kesinlikle ama kesinlikle daha da küserim, konuşmam lazım. Daha da beni trende de bulamazsın. Geliyorum diyorsun, kandırıyorsun demiş, gelmiyorsun. Abla Ürgüp'e geleceğim bu sefer, söz. Beni kaybettin, dönmüyorum sana her ne olsa. Abla sen, Emine abla sen bu sefer gerçekten gözlemeleri hazırla. Vallahi geleceğim, söz. Bak yemin ettim vallahi. Tabii, tabii. Ben çünkü söz verdiğim zaman kesinlikle gelirim. Sözlerine koyup attığın o taşlar kafama değil. Oğlak burcuymuş Burcu. Burcu şimdi Murat abi, o koçlarla oğlakları bir yorumlasana hemen ya. Ama Burcu'yu biraz özellikle farklı yorumla, bizim Mesut'un ablası. Burcu bizim canımız ya. Hayır, terazileri çok yorumladı kızlar. Oğlaklarla koçları yorumlasın. Bak bizim burada Koalya Spa'dan Elif Hanım da bulunduğum Radisson Otel'den yayınımı gerçekleşiyorum. Koalya Spa 1. katında Merter'de. Birazdan da şöyle bir masaja gireyim, bir havuza gireyim. Çok güzel bir tesis. Mert Bey'e, tesis müdürümüze, emeği geçen tüm arkadaşlara da selam yollayalım. Elif bize çok yardımcı oldu o yüzden. Bugün Oğlak ve Koç burçlarını biraz özellikle şımartmanızı istiyorum. Bak nereme geldi. Günaydın canım, keyifli yayınlar diliyorum demiş Dövmeli Tülay. Tülaycığım hoş geldin güzelim, nasılsın? Yanıma değil, başka yere geldi. Yine mi çalıyor daha yeni? İbocuğum kendimden 12 yaş küçük bir sevgilim var artık demiş. Oo, bunu konuşalım ya. 12 yaş küçük sevgili. Kız Allah seni kahretmesin. Çıtır sevgili yapmış kendine. Arayacağım yayından sonra, acayip dedikodular var. Sultan var ya, az değil yemin ediyorum. İbocuğum günaydın, nasılsın? Ben Semiha, sıradaki parçayı bana da armağan edersen sevinirim. Aa, Gülay geldi, hoş geldin. Kuşadası'na ayın kaçında geliyorsun demiş. Kuşadası'na 24 Temmuz'dan sonra.

dair. Süheyda diyor ki severek dinliyoruz hocam demiş. Teşekkürler Süheyda. Kafama değil. Annesine, kıymetli ailesine de çok selam. Kim ölüyor? Süpersiniz hocam demiş. Rica ederim. Yeni mi geldi sözlerine koyup attı. Sevgili ya bir şey söyleyeceğim. Özgür Hanım neredesiniz siz ya? Tabii tabii. Nurettin Bey'e de çok selam. Nurettin Bey'i de unutmayalım Özgür Hanım'a. Sevgili Nurettin Bey'e de günün şarkısını da yollayalım. Onlara bir şarkı yollayalım ya. Özgür Hanım siz de burcunuzu yazın. Nurettin Bey'e de yazsın. Emine de yazsın. Feride de yazsın. Arkadaşlar şöyle bir Bahçeşehir Yeni Medya Akademi. Bu arada Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkürler. Dublaj okulu. Bizim ekip arkadaşlarımız çarşamba. Hatta onlara bir link atayım ya. Çarşamba Cumartesi grubunu çok seviyorum ya.

arada Amerika'da beni dinleyen New York'ta onlara da bir iyi geceler dileyelim. İbo'cum ben birazdan yatacağım. Bir şey diyor musun telefonuma ulaşamazsan? Şimdiden bana yaz demiş. Çok teşekkürler. Faruk'cum ben sana her türlü ulaşırım, rahat ol.

0: Mecidiyeköy'de bulunan bizim çok kıymetli, orada Salim abi bizim canımız ya. Sinema Kafe bizi dinliyormuş. Ne kadar? Orada da bir yayın yapalım. Sinema Kafe'de. Kenan abiye selam. Kenan Bey nasılsınız? Sizin orada bir yayın yapayım ben. Ve tüm çalışma arkadaşlarınızla da sevgiler. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber Mecidiyeköy Sinema Kafe'ye bir alkış lütfen. Evin Cast, iyi ki varsınız ya. Yayınımızı dinliyorlar şu anda. Güzel bir şarkı yollayalım. Anonsu hemen... Ha dur, anons yapacağın zaman haber ver demiş. Dur bir daha söyleyelim. Abi dinle, anonsa giriyoruz.
1: Ben de mevsim yaz demedin ya.
0: Salim abi gel. Dinlediğin zaman bana işaret ver. Bir kez daha anons yapalım. Ya bu radyo dinleme olayları nasıl biliyor musunuz? Anons yapacağımız zaman o an kaydediyorsunuz ya, hoşuma gidiyor. Ve Instagram'dan da paylaşın lütfen.
1: Alacağım seni kız demedin mi sen?
0: İbocuğum, benim burcum da Akrep Burcu. Tehlikeli miyim demiş Aysun. Ben ne bileyim ya. Ne kadar tehlikeli olduğunu ben nereden bileyim?

Sizden Aslan Burcu'nun yorumunu da merak ediyorum demiş tabii ki. Süheyda birazdan Murat abin yorumlayacak, aslanları da yorumlayacak. Aslan kadar aslan. Anka Premium Event sevgili Bircan'a da kocaman bir günaydın diyelim. Bircan nasılsın? Günün en güzel şarkısını Mesut'a ve kıymetli ablası Burcu Hanım'a da oğlak kadını birazdan burçları yorumlayacağız. Ya acaba bensiz tatil ne kadar keyifli olabilir sevgili Burcu? Ya Mesut sen var ya adamsın ya. İbo'cum Almanya'ya geldiğin zaman sana söz 2 paket kahve çekirdeği. Story'inde gördüm kahven bitmiş demiş. Ya Southside Piercing Nuray abla iyi ki varsın aynen ya tüh ya. Kahvem de bitti ya. İbo'cum ayın 14'ünde... Aa bu arada Viyana'dan geliyor ya. Kamer bana ne getireceksin sen Kuşadası'na? Kamer bana kahve çekirdeği getir güzelim ya. Arkadaşlar İstanbul'a gelecek olan ya da Kuşadası'na Antalya hiç fark etmez. Ben gelirim yanınıza. Ya, İstanbul'a yolu düşmeyenler hiç fark etmez. Emine Hanım nasılsınız Emine Altındaş? Hoş geldiniz. Kübra diyor ki Düsseldorf'a gel ben sana en güzelini hazırlarım demiş. Düsseldorf'a da geleceğim güzelim. Her yere geleceğim merak etmeyin. Öyle bir vize aldım ki sınırsız vize. Sakın beni çağırmayın. Valla her yere gelebilecek vizem sınırsız vize. Bir de Türk Hava Yolları'ndan uçak biletim var yani her yere. Ona göre beni davet edin ya. Bunun parası yoktur. Vize alamaz, bilet alamaz. Sakın dilinizin ucuyla beni davet etmeyin. Beni davet edecekseniz de bu kesin gelir. Ona göre davet edelim deyip bence davet etmeyin beni. Çünkü direkt gelirim yani. Mecidiyeköy Sinema Kafe ailesine Kenan abimiz kral adamdır. Kenan Bey'e de bir şarkı yollayalım. Evin Kast ailesine de çok selam. Ya dinliyorlar şu anda diyor demiş. Abi bizim Kenan Bey kadar karizmatik, değerli bir abimiz var mı Mecidiyeköy Kafe'de ha? Söyle Salim abi başka kimler var? Sadece Kenan abi mi dinliyor? Yağmur diyor ki ben de Koç burcuyum. Hadi koçları yorumlayalım. Bugün ne kadar çok Koç burcu var ya.

İbrahim'cim nasılsın? Günaydın. Seni çok seviyorum. Ses tonun bana huzur, heyecan ve mutluluk veriyor demiş. Oo, inanılmaz bir şey ya. Bakın benim ses tonum huzur, mutluluk ve heyecan. Kulağa ne kadar çok hoş geliyor ya. İşte bu üçü demek ki bende var. Ben Aslan Burcu'yum diyor Feride. Ben de dinliyorum. Ne kadar güzel ya. İşte ya Elif Hanım ya. Elif gerçekten Koç Burcu ya. Bak Elif birazdan Koç'un bir özelliğini dinleyicilerimiz özellikle şöyle. Çok teşekkür ediyorum. Elif Hanım kendi elleriyle çay, börek hazırlamış. Tabii ki aile, radyocu bir aile olduğu için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Bandırma'nın dört bir yanına da selam yolluyorum Elif Hanım. Bizim Koalya Sıpa ailesine çok teşekkürler. Koç Burcu Elif. Birazdan Murat abinin büyük bir ihtimal müşterileri var. Yoksa şu ana kadar Koç Burcu, Oğlak Burçları çok bekledi çünkü. Bir de aslanlar. Bak Murat abi. Koç, Oğlak ve aslanlar şu an sana kitlendiler yani. Abi aslanlar şu an sana kükreyecek, haberin olsun. Koçlar da boynuz atacak sana. İbocuğum ben Kübra, ben de Akrep Burcu'yum, beni de yorumlarsan çok sevinirim. Bu arada kahve çekirdeklerin benden. Biliyorsun hafta sonu İstanbul'dayım ama sen yoksun demiş. Tüh ya, İstanbul'daki... Evet, bu hafta sonu

Eski Yeşilçam oyuncuları, kıymetli, çok değerli eski Yeşilçam oyuncuları dernek başkanı, çok kıymetli abimiz, büyüğümüz, yine sevgili İsmail Bey'e ve kıymetli oyuncularımıza da çok selam İsmail Bey'e. Tüm arkadaşları için bir selam yollayın. Büyük alkışlar. Çok değerli oyuncumuz. İsmail Bey nasılsınız? Mecidiyeköy Sinema Kafe'de yayınımızı gerçekleştireceğiz. Tam bir Yeşilçam tadında. Hatta bir tane çok sevdiğim bir sanatçımla geleceğim. Orada düşteni getireyim oraya. Yeşilçam'a bayılıyor kadıncağız. Hatta İsmail abimize de bir röportaj yapalım o gün. Müsaadesi olursa. İbrahim'cim ben de 44 yaşındayım ama ruhum 25 yaşında. Çok seviyorum, enerjine bayılıyorum demiş. İbrahim'cim bekar mısın diye bir mesaj. Neden böyle şeyler soruyorsunuz ya? Bekar mısın, evli misin, çocuğun var mı falan? Acaba beni mi alacaksınız? Artık bundan sonra evlenirsem sözleşme yapacağım. 200 bin euro. Yani tazminat ödeyebilirsiniz bana. O yüzden benimle evlilik kararı düşünenler varsa cebinde 200 bin euro olması lazım. Yani yarın öbür gün benden ayrılmak istediğiniz zaman 200 bin euro tazminat ödeyebilirsiniz bana. Yani benimle öyle evlenin yani. Artık bundan sonra tazminat alacağım. Benden ayrılmak isteyenden. Benim şimdi mesela radyoda da öyle bir maddem var. Mesela Ali Bey beni şu an çıkarsın 100 bin euro ödeyecek bana. Ali Süzen yandın. O yüzden var ya, kovsa kovamıyor. Bir de kovuyormuş böyle. Allah 100 bin euro'lu. Hadi oğlum hadi. Ali abi biz niye öyle bir madde koyduk ya? Tüh ya. Evet, şirketten beni çıkartırlarsa 100 bin euro Ali Bey. Eğer yarın öbür gün evlenirsem, evlenip ayrılmak isteyen bir kişi de bana 200 bin euro tazminat ödemek zorunda. O yüzden onu düşünün. Öyle evlenin benimle. Ya ben olsam benle evlenmezdim ya. İbo başka adam mı kalmadı oğlum? Geleceğim seni bulacağım. Mantık ve kalp bir savaşta. Ama gerçekten çok iyi ki böyle bir madde, iyi ki böyle bir şart koydum ya. Bilinmiyor ama akıl verenler çok. Durdum bir din. Bonservisinde böyle bir durum söz konusu. O sümen gibi adamım vallahi. Fikir.

Cem de Oğlak burcuymuş. Feride Aslan burcu. Emine'nin burcunu da hemen öğrenin Feride. Sevgili Özgür'ün burcunu da öğrenin. Özgür Hanım'ın. Sevgili Süheyda da Aslan. Kübra Akrep burcuyum. İbo'cuğum seni çok seviyorum bu arada demiş. Yalnız güzel. Ya, ya, ya, ya. Sen terk edildin ya. Düsseldorf'tan Kübra, ben 200 bin euroyu ödemeye hazırım demiş. Oo. Şaka yapıyorsun. Göz aldın yani 200 bin euro. Acaba Kübra bana mı yürüyor? İşte

0: Emine diyor ki ben de terazi burcuyum demiş. Arkadaşlar Murat abi hemen bak şu an hemen ben bir yorumlayayım ya. Murat abi çünkü yoğun şu anda. Ben hemen yorumluyorum. Çünkü çok fazla bekletmeyeyim. Oğlak burcu. Oğlaklar dur. Şimdi Kamer de geldi. Kamer dur. Önce Kamer'in yazdığına bir bakalım. Kamer ya. Bakayım ne diyor. O kadar param olsa diyor. Niye seninle evleneyim? Evlenmem demiş. Çok tatlısın ya. Kızım ben çok akıllı bir kadınsın ya. Zaten Koç burcusun. O kadar diyor param olsa diyor. Evlenmem ki diyor. Yer içer gezerim demiş. Seni ne yapayım? Doğru. Kızım çok akıllısın yani. Murat abinin sesli mesajı var. Erdatlı hoş geldin.
1: Günaydın herkese. İbrahim iyi yayınlar. O koçlarından başlıyoruz. Oğlaklarından devam edeceğiz. Bu hafta koçlarından tartışmayın. Koçlar tartışmaya girer. Sonra da sorar konu neydi diye. Koçlara sakin ol demek aynı mangala benzin dökmek gibi. Koçlarda çok cesaret var. Navigasyon dur adrese geldik dese bile koç gaza basar. Tabii koçlarda çok yüksek enerji var. Cesurlardır, lider ruhlulardır, dobra insanlardır. Bu hafta koçlar yatırım yapacaksa yatırım yapabilir. Yani illa maddi değil, manevi yatırımlar da yapabilir. Bu hafta önleri açık görünüyor.
0: Manevi.
1: Koçların en iyi anlaştığı burçlardan biri terazidir. Aslan, yay ve ikizler. Bunlarda da tabii cesaret var ve çok enerjiklerdir. Evet, oğlaklara geçiyoruz. Oğlakların yüzü gülünce herkes paniğe girer. Dünya tersine mi dönüyor diye.
0: Ne oldu bir saniyedir?
1: Oğlaklara desen hadi biraz rahatla desen onlardadır programda yok. Oğlaklar tartışmaya girmez. Sessiz sessiz bakar. O bakış zaten siz anladınız o bakışı. Evet oğlaklar çalışkan, disiplinli ve sorumluluk sahibi. Toprak burcundan gelir. Bugün hava biraz açık olduğu için iletişim yukarıyla bayağı oluyor uydularıyla. Oğlağın en anlaştığı burçlar Boğa, Başak ve Kova burçları. Kova burçlarıyla arasında derin tutkular da geçebilir. Çünkü onda da su var.
0: Ya Murat abi çok iyisin ya. Koçların en çok anlaştığı burç kovalarmış. Oo. Peki Murat abi, terazi kadınları ve erkekleri dinliyor. Terazi ve bir de aslanları yorumlar mısın lütfen? Bak Nazlı Hanım da dinliyor. Nazlı'nın bizim dublaj okuluna kızıyla beraber ve oğluyla beraber o kadar tatlı bir enerjileri var ki o güzel aileye çok selam. Nazlı Hanım kıymetli kızı Süheyda ve oğlu için oğlu şuna da bir günaydın diyelim. Murat abi hemen senden ricam sıcağı sıcağına bak sevgili Feride Aslan bizim dublaj okulundan Özgür Hanım'ın Özgür Hanım burcunuzu da yazın. Cem o da oğlaktı onu da yorumladık. Nurettin Bey'e de çok selam. Bir de bizim sevgili Emine senin burcun neydi? Terazi tamam. Evet ya diyor ki yine diyor Koç burcuyla diyor Kovayı diyor yorumladı diyor. Evet ya. Ama Koç var ya Emine abla kesinlikle en çok kovalarla anlaşıyor ya. Koç ya. Gidiyorsun yanında bir de. Acaba ben Kova burcu muyum? Bakar mısınız? Oğlaklar Kovayla anlaşıyormuş. Koçlar Kovayla anlaşıyormuş. Aslan ve Terazi'yi çok merak ediyorum. Acaba Terazi burçları ve aslanlar da kova ile anlaşıyorsa demek ki benimle herkes iyi anlaşıyormuş. Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini bir tekme. Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu Çarşamba sınıfı dinliyor. Kocaman selamlar. Çarşamba nasıl keyifler? Cumartesi ve Bahçeşehir'de bizi dinliyor. İşte bu Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu öğrencileri. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanıdım. Çok kıymetlisiniz benim için o yüzden. Yemin ediyorum Murat abi, ağzına sağlık. Çok iyi anlattın Oğlak Burcu'nu. Ya Tülay, dövmeli Tülay, süpersin ya. Beni insan bu kadar mı iyi anlatabilir demiş. Zuhal ablamın mesajı. Günaydın İva, iyi haftalar. Nasılsın ablacığım, nasılsın? Tatilin tadını çıkar. Kızım yiyorsun kocanın parasını. Süpersin ya. İbrahim, mutlu, huzurlu, bir sağlıklı, bir güzel bir hafta diliyorum demiş. Zuhal Hanım Antalya'da yakışıklı kocasıyla beraber tatilin tadını çıkartıyor valla. Gürcan abiye ve Zuhal ablaya da günaydın diyelim. Gürcan abinin parasını bitir be abla. Can geldi, hoş geldin. Selam hocam, Yeni Medya Akademi'den kocaman selamlar. Cumartesi grubundan sevgili Ali Can'a da bir alkış. Cumartesi grubu, Yeni Medya Akademi. İşte bu ya, dublaj okulu. Çok iyi ya. Çok kafayız abi.

0: euro, 500 euro, 300 euro, 500 euro.
1: Senin bana küs olduğunda...
0: Müşteri aldım diyor, birazdan yorumlayacağım. Abi, terazileri fazla bekletmeyelim. Bak, terazileri beklettiğin zaman gidiyorlar. Onlar bu mesajı bile beklemezler. Terazi diyorum abi. Aslanlar. Aslanlar çok sadık insanlardır. Bak, aslanlar bekler abi. Aslanlar sabırlıdır. Ama teraziyi tutamam ben şu an. Murat abi hemen cevapla. Tatil bitti bu ya, döndük demiş. Tüh be Zuhal abla, ben de Antalya'ya gelecektim. Ama önce bir Alaçatı yapayım. Çeşme ve Alaçatı'da beni misafir edecek olan iki tane otelim var. Çok teşekkürler ya. Beni çok seviyorlarmış, haberim yok ya. Alaçatı ve Çeşme'deki otellere Bosporis çok teşekkürler Çeşme'de. Bosporis, Çeşme Bosporis ve Bodrum'da çok şubeleri var. Onlar davetliyim, onların yanına gideceğim. Tüh ya, iki kişilik ama tek başıma gideceğim. Acaba benim sevgilim mi olması lazım? Tek başıma gitmemem mi lazım tatile? Acaba sevgilimle mi gitsem? Acaba bana yaz aşkı mı lazım? Nine İbo, mevsimlik aşk mı olur İbo? Şuraya bak, tatil bedava, tek başıma gideceğim. Kaderime bak, Mesut beni davet ediyor. Hayattaki şansım ya. Burada ne güzel, enerjisi güzel insanlar var. Terazi burçları var, aslanlar var. Oğlaklar var, koçlar var. Ben gidiyorum Mesut'la tatile. Mesut da beni Alaçatı'ya davet ediyor. Ah Mesut. Nine Mesut. Sen Burcu ablanla git.

Eyvah. Ezgi diyor ki çok seviyorum seni demiş. Sevgiler, selamlar. Salim abicim teşekkürler. Tarzı çok slow ve arabesk olduğu için şarkının. Ben de bu arada Ezel Hanım'ı çok severim. Benden çok selamlarımı ilet. Çok kıymetli bir isim. Yetmez mi şarkısını sona sakladım. Ceylan'la beraber iki tane istek var bugün. Arabesk ve türkü ve slow. Son şarkım, iki tane şarkı olacak, haberiniz olsun.

Özgür Hanım da terazi burcuymuş. Özgür Hanım gece. Bizim dublaj okulundan. Bak ne güzel teraziler var. Selamlar hocam, ben de akrep burcuyum demiş. Tamam. Sevgili Şule, o da akrep burcu. Çok teşekkürler. Koç burcuyum ben Nihal. Hoş geldin Nihal. Bedia koç burcu. Ne kadar çok koç var radyoda. Begüm ben hocam, nasılsın? Beni hatırladım, eski öğrencinim. Ben de ikizler kadınıyım demiş. Selda kova burcu. Çok teşekkürler. Peki birazdan terazileri ve aslanları Murat abi yorumlayacak. Günaydın, nasılsın Gülay? Ben bence Bodrum'a gel. Burada bizim yerimiz de var. Bu arada Melih seni çok seviyor demiş. Çok teşekkürler. İbo abim gelsin, ona kahvaltı hazırlarım. Karpuz peynir hazırlarım demiş. Çok tatlısın. Teşekkürler. Gözümde yaşları tutam. Bana mangal yap ya. Karpuz peynir nedir ya? Oldu gitgide, sen oldu dertlerim. Tutup ya, benim adım Nazlı değil demiş bu arada. Fatma. Başımda... Fatma Cemile. Ben Nazlı mı dedim sana ya? Hayır, Nazlı ile Fatma arasındaki farka bakıyorum ben. Nazlı. Kusura bakma ya. Nazlı nereden geldi benim aklıma? İbo, kimlerle yazışıyorsun alttan? Acaba Nazlı beni mi andı? Ne güzel ismi var ama, Nazlı. Sevgili Fatma Cemile, kusura bakma ya. Az önce Nazlı diye bir arkadaşım

Acaba Anka Premium Event dinliyor mu? Anka Premium Event sevgili Bircan bizim için çok değerli ve kıymetli. Onu da çok seviyoruz. Stuttgart'ta yapacağı projelerin altyapısını hazırlıyor. En yakın zamanda Anka Premium Event Stuttgart'ta harika bir etkinlik yapacak. Biz de davetliyiz. İyi ki varsın Bircan. Acaba Nuray abla da mı gelmeli?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Merter Koalya Spa'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Merter, Radisson Otel'de bulunan birinci katında Koalya Spa. Ben çok beğeniyorum ya. Koalya'nın enerjisi çok güzel. Bir de tesis inanılmaz güzel bir tesis. Kaliteli. Yani böyle ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Bir de havuzu da var. Oh mis, spor salonu da var. O kadar uzak sevda. Acaba sen Koalya'da mutlu musun İbo'cum? Her şey

Ya Tülay çok iyisin ya, dövmeli Tülay. İyi ki varsın canım. Acaba sen çok mu mutlusun İbo'cum diyor. Aynen. Nazar boncukları feda olsun demiş Hollanda'dan Ayşe. Çok teşekkürler. Ayşe kıymetli eşi ve ailesine de çok selam. O da tatilin tadını çıkartacak kıymetli bir isim. Tabii ki de geleceğim, bir canımın hep yanındayım demiş Nuray abla. Sen bir tanesin ya. Nuray abla şu Stuttgart'a geleyim de ikişer kilo çekirdek alıp böyle döneyim. Bircan 2 kilo, sen de 2 kilo 4. En azından bir 30 kiloluk hakkım var. Hakkını vereyim o bagajın. Abi benim hep böyle 30 kilo hakkım var. Hiç kullanmıyorum. Sırt çantasıyla gidiyorum biliyor musunuz her yere. Ah beni bilsem insan. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Pindrinks'in enerjisiyle yayına girdik. Öyle bir yüksek enerjiyle girdik ki 40 dakika gecikmeni girdik. Pindrinks yan etki yaptı bende. Çünkü niye biliyor musunuz? Çok enerjik. 10 tane içince uçurdu beni yani. Yani etkiler ki iyi anlamda yani. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bol bol için. Abi bana çok iyi geliyor ya. Mutluluk oranımı arttırıyor ya. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Pindrinks şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Bol bol tüketin. Çocuklarım içebilir mi İbo'cum? Evet içebilir. Ya iyi anlamda çok iyi hissettiriyor bana ya. Bu Pindrinks'i ben tebrik ediyorum. Bintat süpermarketlerinde var mı? Var. 22. Viyana'daki Bintat'ta var mı? Onda da var. Çünkü 22. Viyana'daki Bintat süpermarketin bir özelliği var. Market çok güzel bir yerde. İyi fiyat var. Kaliteli ürün, kaliteli fiyat. Yani çok ucuz fiyat. Acaba bizi Güven abi dinliyor mu ya? İbo'cum ben de Koç burcuyum demiş. Merve Hanım o da Koç burcu. Allah Allah. Radyoya bak, full Koç. Murat abi terazi ve aslanları bir atsana bana sesli mesajını. Selam İbo, nasılsın? Ben de terazi burcuyum demiş. Çok sağ olun. Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu öğrencilerinden ben de sizi dinliyorum. Çok teşekkürler. Sude hoş geldin. Nasılsın? Sevgili Sude'ye. Diğer bir tane arkadaşımız daha vardı. O da böyle mali müşavir, muhasebeci arkadaşlarımız. Onlara da sevgiler. Diğer arkadaşımız da bu Goggles işleri falan yapıyor. Öne çıkartma falan. Dedim beni de öne çıkartıyor.

Aynen diyor ki Avusturya markası olan bir enerji içeceğinden daha iyi demiş. İbocuğum ben bol bol tüketiyorum. Tülay gerçekten sen bir tanesin ya. Atmaz, seni gördüğü yerde inanma, biri vayet. 5 dakika sonra Aslan Burcu ve terazileri anlatacak Murat Erdatlı. Büyük alkışlar. Emin abla diyor ki Murat Erdatlı bir tane ya diyor. Kimin diyor kocası diyor. Vay vay vay. Emin ablamın bir tanecik aşkı, hayatının anlamı, yaşama ümidi, kalp ritimlerinin bozukluğu. İkizler Burcu olduğu için diyor. Çok güzel anlatıyor benim kocam. Kocam da kocam. Ya sen bir tanesin Emine abla. Gelim de bir gözleme yap bana ya. Murat abi İstanbul'a gelecek. Biz İstanbul'dan beraber geleceğiz. Tamam mı Emine abla? Ona göre. Biraz burada kocanla ilgileneyim. Adam buraya geldi. Klima bile açmadık adama ya. En azından yeni evimde daha mutlu olur. Akrep Burcu'na bir bakabilir mi demiş Murat Erdatlı. BJK Murat. Hemen akreplere bir bakalım abi. Sude diyor ki İbocuğum nasılsın canım benim, seni çok seviyorum, çok tatlı bir enerjin var demiş. Sağ ol canım benim. Hiç usanmaz, yavaş atmaz, seni gördüğü yerde inanma, biri var. Sen her zaman en öndesin demiş Salim abi. Evin Kast, büyük alkışlar senin için kral.

0: Seni gördüğü yerde kalbim niye böyle pıt pıt atıyor diyor. Yusuf'a aşkını ilan eden Çiğdem Hanım, günaydın. Acaba siz çok mu aşıksınız? Ayşe, günaydın. Hollanda.
1: Günaydınlar İbo. Emine abla, senin söylediklerin tam tersini söylemiş olabilir mi?
0: Ya siz ne istiyorsunuz benden ya? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Allah Allah.
2: Huzura erdin sanırım.
0: Hey İbrahim, he diyor Emin ablam. Abla sen bir tanesin ya. Peki şimdi sana... İbocuğum, bugün bu sabah şükür namazı kıldım diyor. Nasıl göze al? Öyle birisiyle evli olduğum için. Murat abi diyor ki, benim için herkes çok kıymetli. Erkek ve kadın dinleyicilerimiz, biz burada goy goy yapıyoruz, mutlu olun diye demiş. Aynen Murat abi, sen kimseye bakma ya. Sen bana...

Kadınlar nasıl istiyorsa erkeklerin burcu öyle oluyor genelde demiş. Doğru. Şenol abim hoş geldin. Günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar diliyorum. İyi çalışmalar demiş. Şenol abim iyi misin canım benim? Seni seviyorum. Tam oflu ya. Bak Salim abi de oflu. Şenol abi ikinizi birleştirmem lazım. Yani şey anlamda tanıştırmam lazım. 61,5 iki tane 61,5 aramızda şu anda. Ayşe'yi alkışlıyorum demiş. Çok iyi tespit etmiş. Seni tanımış. Hollanda'dan Ayşe. Kıymetli eşi var Mehmet. Çok seviyorlar birbirlerini. Onları da çok öpüyorum. Kızlar Antalya'da buluşacağız. Mehmet'e de söyle. Günaydın kardeşim. Nasılsın demiş Kürcan abi. Baby'si hoş geldin. Abi adam var ya. Nazarım değerse benden değer abi. Yo, benim nazarım değmez. Gürcan abi yine her zamanki gibi çok tatlı bir selfie yollamış. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Herkes için güzel bir gün olsun demiş. Pindirinks'imi aldım kardeşim. Seni dinliyorum demiş. Gürcan abi Pindirinks ve kahve keyfi. Süpersin ya. Sen var ya bir tanesin. Güne her gün Pindirinks'le başlayan Gürcan abiye de günaydın.

Esin ablam da geldi. Kıymetli Şenol abinin eşi. Hoş geldin. Esin abla nasılsın? Herkese güzel bir hafta diliyorum İbrahim'cim demiş. Onlara da aşkı bir başka demiş. Kimin aşkı abla? Ha, Emine ablayla Murat abinin aşkı bir... Kız nazar değdireceksin dur. Allah'ım ya Rabbim. Emine ablam bana ne hazırlayacaksın geldiğimde? Güzel bir gözleme böyle kaşarlı patatesli, tamam mı? Ben geçen gün bir sürü... Ben kaşarımı getireceğim yanımda, tamam? Sen hiçbir şey alma, kurban olayım. Ondan sonra çöpe atıyorsunuz. Üzülüyorum vallahi. Sen hiçbir şey alma, tamam? Ben gelirken hepsini alacağım. Biz Murat abiyle geleceğiz zaten. Ben arabayı doldururum, okey? Yeni arabamla geleceğim. G kasa. Allah'ım kazasız belasız inşallah kullanmayı nasip et. Yeni arabam böyle güzel bir G kasa Mercedes'im. Ama hak ettim ya. Yıllardır çok çalıştım ya. Hep kenara para attım. Ali abiden aldığım paraları attım böyle. 100 euro, 100 euro, 100 euro. Ulan bir baktım. G kasa alacak kadar param birikmiş. Aynı bu. Bu neyin bedeli öde öde bitmedin. Hayat değil benimki. Hapis yarı açık. İbocuğum Antalya'da önereceğim bir otel var mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Antalya'da bir otel var. Benim de çok sevdiğim, gittiğim bir otel. Öneririm size Ağustos'ta. 14 Ağustos'ta mı gidiyorsunuz? Tamam, ben size haber vereceğim.

0: Çok şükür dün Viyana'ya geldik kardeşim demiş, döndük.
1: Biz ne yoldaşlar gördük.
0: Bu senin tatil nasip olmadı demiş Şenol abi.
1: Biz ne sırdaşlar.
0: Seviliyorsun, her zaman seninleyiz.

0: yakamaz beni.
1: Canım pindirin çekti demiş Kübra'cığım, sen bir tanesin. Aa ne güzel ya. Gürcan abi de Pindirings'in fotoğrafını atmış. Benim en sevdiğim Pindirings, biliyor musun Gürcan abi o?
0: Hapis yarı açık. Ne halay çektirir, ne ağıt yaptırır.
1: En sevdiğim Pindirings'i içiyor Gürcan abi şu an. Büyük alkışlar. Her sabah güne bir Pindirings, bir kahveyle başlayan, cappuccino ile başlayan Gürcan abiye de bir günaydın. Bana fotoğrafını da atmış. Önce gel her şeyi hazırlarız, sorun değil demiş. Emine abla sen rahat ol ya, bu sefer geliyoruz ya. Ürgüp sokaklarında da G Kasam'ın böyle bir havasını atayım ya. Böyle eğlenceli bir yer istiyoruz demiş Antalya'da. Oo, kesenin ağzını açtınız o zaman he Ayşe. Ya Gürcan abi süpersin. İbocuğum ben Sibel, nasılsın? Radyoya yeni katıldım demiş. Hoş geldin. O kadar mesaj var ki zor yetişiyorum, kusura bakmayın. Acaba Mert Bey bizi keyifle dinliyor mu şu anda? Kualia Spa ailesi. Kuşadası'na giden Mesut'a da selam. Alaçatı, Kuşadası, Didim gezecekmiş her yeri.

Burcu ile beraber yolda dinleyen Mesut'a da çok selam. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Sevgili Bircan, günün harika selfie'lerinden bir tanesi. Harika görünüyorsun sen de. Buradan sevgili Bircan'a, onu sevenlere de günün şarkılarını armağan etmiş olalım. Acaba çok mu havalı görünüyorsun günün selfie'si? Bir yüz analizi yapalım. Güne güzel başlamış. Saçlar çok güzel. Burun yapısı, dudak yapısı, kaş ve kirp. Oo, çok iyi. 10 üzerinden 10 veriyoruz Bircan'a. Acaba Bircan Stuttgart'ta daha mı mutlu?

Terazi Burcu ve Aslan Burcu'ları çok beklediler. Birazdan belki Murat abi son dakika golü yapmazsa. Çünkü çok yoğun şu anda. Yolda da kendi işi de var. Ya siz mutlu olacaksınız diye adam şimdi müşteriyi mi indirsin yani? Önce para kazanması lazım. Abla parası yiyorum demiş. Ya Mesut harbi yolundasın ya. Allah aşkına Burcu şu Mesut'u indirsene şurada kurban olayım ya. Arabayı kim kullanıyor? Burcu. Yakışır İbocuğuma en güzeli yakışır demiş. Teşekkürler Kübra'cığım. Kübra senin araban da güzel ama Düsseldorf'ta gördüm. Kızım sen var ya Düsseldorf'ta prensessin ya. Kız çok güzel. İnanılmaz hem hali vakti de yerinde. Arabası da güzel. Dükkanı da falan da var. Böyle para da kazanıyor. Ama bir şey eksik. Sadece bir şey eksik biliyor musunuz? Yani gerçekten yani güzellik desen var. Boylu postu. Yani bir kişiyi böyle heyecanlandıracak enerjisi de var. Parası da var. Arabası da var ve evi de var. Yani bir kişinin hayır diyemeyeceği bir şartları var. Ama bir şey eksik bu kızın. Sadece bir şey eksik.

0: Artı 43 660 130 19 79 Bintat Süpermarketleri İbrahim Eldin'i sunuyor. Demet hoş geldin, Fevzi'ye hoş geldin. İbocuğum bak senin bu radyo yayını dinlemek için çok güzel böyle bir ortam yarattım demiş. Ne kadar güzel ya. Arabada seni dinliyoruz. Cansu hoş geldin.
1: Yüzdesi düşük varsayım.
0: Sevgili Ayşe bizim İstanbul'dan, Radyo Akademi'den hoş geldin Ayşe. Varmayım. Dublaj okulu değil mi ya? Niye Radyo Akademi yazıyoruz? Dublaj okulu bence. Aşktan, bak yine şaşırdım, düz hesap yapalım. Eldeki... Sizi sadece dinlemek değil, o bilgilerinize de ve aynı zamanda yayıncılığınıza da ihtiyacımız var demiş. Ne kadar güzel. Teşekkürler Ayşe. Sen hep tedbirler aldın, ben gözü kara... Bizim dublaj okulu ve Yeni Medya Akademi diyelim. Onlara da çok selam. Sesli mesajları, terazileri çok beklettik ya. Terazi ve aslanlar.
2: Teraziler çok dengecidir, dengede durur. İki kişi tartışırken bile, onları barıştırırken üçüncü kişiyle arkadaş olabilirler. Modaya çok düşkünler. Yolda yürürken bile kedilerin başını döndürürler. Teraziler nereye gitse ortayı karıştırırlar. Ben bir şey yapmadım derler. Teraziler zarafete çok önem verirler. Sosyal zekalarıyla ön plana çıkarlar. Ve hayattaki denge anlayışıyla ön plandalardır. Bir ortama girdiği zaman hemen dikkat çekerler. Terazilerin en iyi anlaştığı burçlar kovalar, ikizler, koçlardır. Teraziler herkesi dengede tutar. Kovalarda teraziyi dengede tutar.
0: Ya çok iyisin ya. Bir de aslan alabilir miyiz Murat abi, eğer müşterim falan? Çok sağ ol. Ya sen bir tanesin ya. Abi Murat abi efsane ya.

Hayatımda İbrahim eksik demiş. Ya süpersiniz. Sen... Acaba şu an çok mu mesaj geldi? Sevgili Yeşim diyor ki, ben de diyor İkizler Burcu'yum İbo'cum, nasılsın? Cumartesi grubu, dublaj okulu Cumartesi grubu Ayşe, hoş geldin. Kıymetli ailene ve seni sevenlere de çok selam. Acaba Cumartesi grubu Yeni Medya Akademi bizim çok mu kıymetlimiz? Çarşamba grubu da dinliyor. Onlar da çok kıymetli. Evet, hep var. Ayşe Hollanda'dan harika bir kahve eşliğinde bizi dinliyor. Ne kadar güzel. Afiyet olsun. Düşelim mi bu taştan? Bak yine şaşırdım, düz hesap yapalım. Günaydın hocam. Ben de dublaj okulu Cumartesi grubundan yazıyorum size. İyi yayınlar diliyorum. İsim alabilir miyim? Ha, Ebru Terziler. Ebru nasılsın? Kıymetli ailene, seni sevenlere de çok selam. Sağ olsun valla, bizim dublaj okulu yalnız bırakmıyor bizi bugün. Yeni Medya Akademi, süpersiniz. Şimdi ben çarşamba ve cumartesi günleri 3 derste eğitmenlik yapıyorum. Çarşamba inovasyon grubumuz var bizim. Öğrencilerimiz var. Yeni Medya Akademi Başakşehir Belediyesi'nin bir akademisi. Çok güzel böyle bir eğitim merkezi, gerçekten öyle. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz orada, hem de öğretiyoruz. O yüzden çarşamba grubu ve cumartesi grubu ve Bahçeşehir'deki tüm gruplarımıza da selam yollayalım.

Artı 43-660-130-19-79 makara ya. Vallahi makarayı bekliyoruz demiş. Günlük yorumlarımızı da alıyoruz. Ya biraz eğlen işte, makara yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bakalım aslanları ne bekliyor? Evet ya, siz de çok kıymetlisiniz hocam benim. Çok teşekkürler. Sevgili Ayşe, sevgili Ebru, iyi ki varsınız. Hocam keşke ben de bulunduğunuz yere yayınınıza gelseydim demiş Yeşim. Gel.

Tuğba da bizim yeni Medya Akademi'den. Arkadaşlar artı 43 660 130 19 79 yani dinlediğiniz linkten hemen WhatsApp ikonu var. Oraya gelin, oradan daha hızlı okuyorum. Hani gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu arada bizim dublaj okulunda 100'e yakın öğrencimiz var. Onlara ben link attım. Şu anda bir an... Ya ne kadar çok çalışıyorum ya. Ne kadar çok radyomu düşünüyorum ya. Acaba çok mu düşünceliyim? Tülay'cığım ne yazdın güzelim? Dövmeli Tülay. Hadi bir selfie yolla da güzel bir enerji olsun bizde. Yeni Medya Akademi Cumartesi sınıfı ve Çarşamba sınıfı bizi dinliyor. İyi ki varsınız. Dublaj okulu. Bu şarkı diyor bana gelsin diyor. Emine abla aynen. Emine abla diyor ki bizim de bir sabrımız, bir sınırımız var. Aha. Evet, bu arada son mesajlarınızı da alalım. Son 15 dakikamız kaldı. Sonra gireyim biraz havuza gireyim. Biraz masaj yaptırayım. Spa'ya gireyim. Vallahi bugün çok ihtiyacım var ya. Her pazartesi olduğu gibi İbrahim Elden sporumu yapıyorum. Havuzumu yapıyorum. Havuzdan sonra güzel böyle bir dinleniyorum. Bir terapimi yapayım. Abi ben hayatı seviyorum ya. Her tarafım ağrıyor. Belim ağrıyor. Boynum ağrıyor. Şöyle bugün bir keyif yapayım ya. Koalya Spa Mertel Radisson Otel'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Radisson Koalya Spa'dayız arkadaşlar. Birinci katında bekleriz. Herkesi özellikle ama burada olmalısınız ya. Havuzdan spa'ya, saunadan her şey var vallahi. Çayımız var, kahvemiz var, sohbetimiz var. Mert Bey burada. Elif Hanım burada. Onlar da çok kıymetli. Benimle çok ilgilendiler ya. Sağ olsunlar ya.

Damla diyor ki İbrahim Elden dublajı öğretiyorsun, bir de bize aşkı öğret demiş. Oo. Aşk akademisi. Bir aşk nasıl yaşa? O benim işim değil ya. Ben bir kova burcuyum ya. Ben aşk adamı değilim. Ya kralını yaparım, yaşatırım ama hak eden yok. Ya benim frekansımda beni anlayacak, benim duygularımı karşılık verecek bir insan olmadığı için o yüzden uzak duruyorum herkesten. Acaba ben çok mu seviyorum? Abi yok, hiç uğraşamam. Şu anda işime gücüme bakıyorum. Biraz para kazanmam lazım. Şu an aşık olduğumda, evlendiğimde ben çok bayağı bir masraf oluyor. Yemin ediyorum çok büyük zararım oluyor. O yüzden en güzeli bu ya. Şu an cici daha güzel ya. Yoksa diğer türlü uğraş, para harca, para ver bilmem. Bana göre değil öyle şeyler. Acaba günün şarkısı bana mı gelmeli? Şarkımı çalmadın yine ya demiş. Hangi şarkı istiyorsun? Bu da şarkımı çalmadın. Ya bir şey soracağım Bircan, şu şarkımı çalmadın. Çaldığımız zaman problem yok. Biraz geç çalınca mı sorun? Aa, ben bu aslan burçlarının işte o yüzden böyle bir şey oluyorum. Hemen her şey istediği zaman olsun istiyorlar. Nine Bircan biraz sakin, biraz sabır güzelim. Sabreden dermiş. Acaba aslanlar çok mu kükrüyor? Hangi şarkı istedin canım? Yaz hemen son şarkı olarak çalalım.

Delisin ya, çılgın İbo demiş. Vallahi öyle, çılgın. Melike Şahin'den bir şarkı istiyor. Melike Şahin. Hangi şarkısını yazmamışsın bak.

Ben de diyorum ki Allah Allah, şarkı için görsem çalardım yani. Melike Şahin. Hazır mıyız? Gelsin güzel bir şarkısı. Bu güzel şarkı. Yayın direkt düştü mesela bak. Çünkü isteklerdeki şarkı bak, direkt enerjimiz düştü. Bakalım.

En iyisi terazidir diyor ya. Bu burçların en iyisi terazidir demiş Ayşe. Dövmeli Tülay muhteşem bir selfie yollamış. Yaza yakışır bir selfie. Diyor ki ben buradayım, saçlarım, burnum, kaşım, gözüm. Yüzücü atletiyle beraber siyah kombin tercih etmiş. Harika görünüyorsun sevgili Dövmeli Tülay. Yaza hazırsın yani.

0: aslanların diyor kuyruğuna basınca böyle oluyor demiş Feride, bizim dublaj okulundan. Ya Feride süpersin ya. Feride, aslanın en çok hangi burçla anlaştığını bana yazabilir misiniz? Hadi yazın ya. Daha güzel şarkıları vardı. Canım yazmıyorsun ki. İşte bu aslanların böyle bir huyu var. Daha güzel şarkıları var. Hangisi dur? Ya bana kalsa mesela, bana bıraksan, İbocum sana bırakıyorum, ne istersen bana çal desen, sana ben hangi şarkıyı yollarım biliyor musun? Bak. Bana kalsa ben bu şarkısını çalarım mesela. Hazır mısın? Gelsin mi? Gelsin mi?
1: Lazım her santimini tek tek tek.
0: Ya ben böyle...

Acaba ben çok mu eğlenceliyim? Acaba herkesin hayatında bir İbrahim Elden mi olmalı? Acaba Kamer bu şarkıyı çok mu seviyor? Acaba Koç Burcu'nun şarkısı olabilir mi? Aslanlar ve koçlar için geliyor buyurun.

Benim ben de diyor filtresiz en doğal halimi atıyorum demiş. Vay papatya çok iyi. Yine saçlar havalı, burun yapısı, kaş ve dudak, çene. Tebrik ediyoruz. Güne güzel bir selfie bırakmış. Kübra bende filtre yok. Ona göre İbocum yorumla. Göz yapın zaten çok güzel. Kirpikler, burun, dudak yapısı. Bu arada not estetik de yok demiş. Teşekkürler. Anlıyorum zaten ben. Acaba çok mu tecrübeliyim? Ölmem lazım her santimini tek tek tek tek tek. Yağmur diyor ki çok sevdiğim kocamla beraber dinliyorum. Bayılıyor. Ya bu çocuk iyi çocuk demiş. Vallahi sağ olsun. Kocana çok selam.

Ebocum en bakımsız halimle selfie çekiyorum demiş. Ne güzel. Kızım senin en bakımsız halin buysa bakımlıyı düşünemiyorum ya. Selam, ben Rümeysa. Nasılsın İbo? Çok sevdiğim bir tanecik arkadaşım Damla ile beraber dinliyoruz.

Evet, aslanlar en çok hangi burçla anlaşır diye sormuştuk. Baktım ki ne mesajlar gelmiş. Sevgili Fatma Cemile diyor ki, hocam diyor, genellikle diyor terazi ve kovalarla çok anlaşırlar. Aynı zamanda da koçlarla diyor çok iyi anlaşır. Güzel. Başaklarla genellikle çok fazla anlaşamazlar diyor Başak burcu. Çünkü onlar başaklarda biraz eleştiriler bir yapı olduğu için ondan dolayı demiş. Aslan bu eleştiriye de aynı zamanda gelemez demiş. Aslanlar eleştiriye gelemezmiş. O yüzden en çok anlaştığı burçlardan biri Koç ve Kova. Ya Kova her yerde var ya. Yine beni söylemişler. Teşekkürlerimizi iletelim. Rüveysa diyor ki, günaydın elden, nasılsın, bana ve bir de tüm dinleyicilere kocaman selamlar. Şimdi sevgili Burcu'yu arama zamanı. Burcu hazır mısın? Burcu Çetinkaya. Sevgili Burcu Çetinkaya'yı hemen arayalım. Sevgili dinleyicilerimize de bir bağlantı yapalım. Artı 43-660-130-19-79. Radyonun WhatsApp'ı Burcu Çetinkaya'yı arkadaşlar hemen bağlayalım. Bizim bir teknik sorunumuz oldu bugün. Geçen de olmuştu. Burcu ne zaman bağlansa bizim radyoya hep bir teknik sorun oldu ya. Geçen hafta da olmuştu. Bu hafta da oldu. Vallahi çok da seviyoruz Burcu'yu. Hazır mısınız? Bakalım hemen sevgili Burcu'ya.

0: Şimdi Burcu Çetinkaya benim çok sevdiğim arkadaşım. Burcu'nun yeni şarkısı çıktı. Dedim ki Burcu geçen konuştuk ama şarkına hayırlı olsunu pazartesi yapalım. Çünkü şarkı cuma çıktı. Canlı yayındasın Burcu Çetinkaya. Kara Sakız ne güzel bir şarkı. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim İbrahim'cim. Sen nasılsın?
0: Vallahi çok kıymetlisin. Dedim ki hemen şarkıyı dinletelim. Şarkının hikayesini senden duyalım. Dinleyicilerimiz seni heyecanla bekliyor. Bu şarkının dinleyiciyle buluşma sürecini konuşabilir miyiz?
1: Tabii. Teşekkürler. Şöyle bu şarkı birden çıktı. Aslında birine kızdım, yazdım. Sonra işte...
0: Birine mi kızdın?
1: Bunu çıkartmayı... Kızdım, evet.
0: Ya böyle birine evet. Kızıp da şarkı çıkartmak da güzel bir olay. Evet, sonra...
1: Evet, güzel oluyor. Yani ben duygularımı bu şekilde aktarıyorum. Bir şey yaşadım mı, duygu yaşadım mı şarkıyla aktarıyorum en güzeli. Ve bir ürün ortaya çıkıyor. Sonra ben bu şarkıyı işte nasıl çıkartayım falan diye düşünürken kendim basit bir aranjeli dinlettim sevgili Metin Özülkü'ye. Sağ olsun kendisi o güzel birikimini esirgemedi benden ve aranjesini yaptı. Mixini, masteringini yaptı. Ve okumalar da bitti. O şekilde çıkardık.
0: Çok da iyi yapmışsın. Şarkı da çok güzel. Dinleyicilerimiz bu şarkı özellikle bol bol isteyin radyodan, ben de paylaşayım. Klip de çok güzel olmuş. YouTube'dan izleyebilirler. Burcu Çetinkaya, sevgili Burcu'nun şarkısını da Kara Sakız olarak aratın ki hemen Işık Hızı ile izleyin. Klibi nerede çektin? Ne kadar sürdü?
1: Klibi bir 4-5 saat sürdü sanırım. Kotiki Yapım diye bir plato var. Orada çektik. Klipleri onu da söylemek istiyorum neden bağladığımı. Şimdi burada aslında manipülatif bir insandan bahsediyoruz. Manipülatif insan ne yapar? Narsist insan sürekli konuşur, rahatsız eder vesaire. O yüzden hem ağzını bağlıyorum hem kendisini bağlayıp gidiyorum artık. Bir uyanış şarkısı aslında. Öyle.
0: Seni kutluyorum. Her şarkının bir hikayesi var. Çünkü çok güzel kalemin, çok güzel Burcu. Ben çünkü seni yakından da tanıdığım için çok değerlisin bizim için. O yüzden Burcu Çetinkaya'nın kalemi çok güçlü arkadaşlar. Çok şarkısı var. Yani 200'ün üstüne şarkı yazdı ve çıkarttıkları proje de çok çok iyi. İşte çocuk şarkıları, kendi hayatı, birisine kızar şarkı yapar. Ya bana da bir tane şarkı yazsana ne olur ya Burcu. Vallahi yaz, yaz bir tane.
1: Tabii yazayım. Sen duygunu aktar yapayım yani. Sıkıntı değil. İlla kendi duygumu zaten şey yapmıyorum.
0: Doğru ya. Ben duygumu ben sana yazarım bir ara. Çünkü benim duygular biraz garip, karışık yani.
1: Yaparım tabii, ne demek. Bu arada ben ilk defa bu şarkıdan sonra senin programına katıldım. Çünkü sen benim için ayrı bir dersin. En başından beri hep yanımdasın, desteksin. O yüzden bu şarkıyı da ilk defa seninle duyurmuş olduk radyodan.
0: Çok teşekkürler. Ya benim için sen de çok kıymetlisin. Çünkü emekçisin, büyük emekler veriyorsun. Bir de biz de seni desteklemek istedik bu güzel şarkıda. Hayırlı olsun demek istedik sevgili Burcu Çetinkaya. Radyodan ama en yakın zamanda da yüz yüze bir röportaj yapalım, olur mu?
1: Olur olur, tabii ki zevkle.
0: O zaman arabadaysan hemen bu şarkıyı açar mısın, dinler misin şu anda keyifle?
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Evet, tüm dijital platformlarda şarkı, özellikle Instagram'dan ve YouTube'dan ve TikTok'tan Burcu Çetinkaya yazmanız yeterli. Kıymetli arkadaşıma, sanatçımıza desteklerinizi de bekliyoruz. Başarılarını devam ediyoruz, çok projen var, hepsini... Sosyal medyadan paylaşıyorsun. Oradan da ulaşabilirler sana. Son olarak ne söylemek istersin? Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayındayız.
1: Evet. Destek verirse herkes çok sevinirim. Çünkü ben, sen de biliyorsun İbrahim'ciğim, çok emeklerle çıkartıyorum bu şarkılarımı. Destek, paylaşım benim için çok önemli. Burcu Çetinkaya Official Instagram hesabım. Oradan da beni takip edebilirler. Sürekli üretmeye çalışıyorum zaten. Herkese çok seviyorum destekleriniz için. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. O zaman şarkını keyifle dinle. Radyonun sesini aç. Güzel bir hafta diliyoruz Burcu Çetinkaya.
1: Tamam, çok teşekkür ederim İbrahim'ciğim.
0: Bye bye. Hoşçakal. Bye bye.

güzel şarkısı Ceylan ve haftaya güzel başlayalım. Yaz bahçesiyle devam ediyoruz. Ben İbrahim Elden, Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayındayız. Şarkının tadını çıkartın. Az sonra veda için buradayım.

günün en güzel şarkısı. Haftaya güzel başlayalım. Haftanın en iyi şarkılarından bir tanesi Ramiz Özbay ve muhteşem bir şarkı Dün Gece ve klip harika. O bir efsane. Ramiz Özbay'ın tüm projeleri için özellikle klibi izleyin. Klipte muhteşem bir detay var. Kara şimşek var. Detaylar klipte. Dün Gece isimli yepyeni şarkısıyla Ramiz Özbay şimdi

0: Yandım o geceler affetmez yüzüme vuruş.
1: Bu kalp seni bırakamaz yalan konuş.
2: Dün gecede bekledim belki yarar dile sabah.
3: Ya ne şarkı be Ramiz Özbay. Harika bir şarkı. Melisa da çok hakkını vermiş ya.
2: Belki unuturum bile. Alo kalp yalan söyleme.
3: Ramiz Özbay Hollywood yıldızlarının kastlarını yapıyor ve çok da kıymetli bir isim. Benim de çok sevdiğim abim, dostum Ramiz Özbay. Hani çocukluğumuzda o kara şimşekle büyüdük ya. İşte o aracın şu an yeni sahibi Ramiz Özbay.

Yani mesajları yavaş yavaş göz atıyoruz ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi Salim abimizin bir isteği vardı ya. Çok da güzel bir şarkı isteği vardı. Salim abi hemen yazabilir misin bana, hangi eser istemişti? Yetmez mi

0: Ezel kalender yetmez mi? Hemen veda edelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Ezel Kalender yepyeni eseri yetmez mi? Çok da severim ben kendisini. Çok değerli bir sanatçımız. Başarılarının devamını diliyoruz. Haftaya güzel bir şarkıyla başlayalım. Ezel Kalender yetmez mi? Şimdi radyonuzda, en yakın zamanda da röportajda buluşacağımız bir isim. Sevgili Salim abimize ve onu tanıyanlara da armağan etmiş olalım. Bir bölüm dinleyelim, sonrasında artık yavaş yavaş veda edelim. Ezel Kalender yetmez mi? Haftaya iyi başlayacağımız bir eser. Hayırlı uğurlu olsun. En yakın zamanda da radyomuza konuk olarak da davet edelim. En güzel sohbeti de yüz yüze de gerçekleştirelim. Ezel Kalender şimdi radyonuzda.
1: Mutlu günü hep çok gördün gönlüm. Ben bir sana ben bir ömür verdim yetmez. Mutlu günü.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağında karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi esasa girmeden reddetti. Avusturya Anayasa Mahkemesi 14 yaş altı kız öğrenciler için planlanan başörtü yasağı başvurusunu esasa girmeden reddetti. Hükümet, devlet ve özel okullarda başörtüsünü yasaklayıp uymayan ailelere 80 euroya kadar ceza kesmeyi planlıyordu. Avusturya İslam Cemaati yasağın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu. Bu ülkenin ikinci başörtüsü girişimiydi. 2019'daki ilk yasak da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkemenin usulden red kararı ile yasağın geleceği şimdilik belirsiz. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Mahkeme Burkinili kadınları havuza almayan oteli suçlu buldu. Sarpsborg Eyalet İdari Mahkemesi geçen yıl otel havuzuna tesettür mayasıyla alınmayan iki Müslüman kadına dini ayrımcılık yapıldığına karar verdi. Pangao bölgesindeki otelde yöneticiler hijyen gerekçesiyle kadınların havuza girmesine izin vermemiş ve Suudi Arabistan'da yüzebilirsiniz ama Avusturya'da yüzemezsiniz demişti. Kadınların şikayeti sonrası yerel mahkeme Şubat'ta otele para cezası vermişti. Otelin itirazını görüşen Sarpsborg Eyalet İdari Mahkemesi hijyen iddiasına dair kanıt sunulmadığını belirterek cezayı onadı. Mahkeme otel yöneticilerinin tutumunu dini ayrımcılık olarak değerlendirdi. Avusturya'da sürücülere takip mesafesi uyarısı. Avusturya'da otoyollardaki kameralar artık takip mesafesini de kontrol ediyor. A10 Torn otoyolunda önündeki araçla arasında yalnızca 0,78 saniye mesafe bırakan bir sürücüye 72 euro ceza kesildi. Uzmanlar özellikle otoyollarda en az 2 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da yaz tatili başladı. Avusturya'nın 6 eyaletinde bugün okullar tatil oldu. Yukarı Avusturya, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Geçtiğimiz hafta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'daki okullar tatil olmuştu. Tatil başlangıcı Avusturya yollarını kilitliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde okulların cuma günü tatile girmesi, büyük konserler ve festivaller nedeniyle hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Özellikle Viyana, Salzburg, Klagenfurt ve Tirol çevresinde uzun süreli trafik sıkışıklığı ve gecikmeler yaşanacak. Avusturya'nın içme suyu en temizler listesinde. Zengin doğal su kaynakları ve yüksek su kalitesiyle öne çıkan Avusturya, dünyanın en temiz içme suyuna sahip ülkeler listesinde 9. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise İsviçre yer aldı. Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. Viyana'da 70 ev soyan seri hırsız yakalandı. Viyana polisi Şubat 2025'ten bu yana kente 70'e yakın ev soygunu yaptığı belirlenen 64 yaşındaki Bulgar zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerinin aylarca süren takibiyle adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çok sayıda hırsızlık aleti ve çalıntı eşya bulundu. İfade vermeyi reddeden zanlı savcılık kararıyla cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 29 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası'nda Fransa yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas milli takımını 2-0 yenen Fransa çeyrek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.
2: gurbette.

Merhaba, merhaba. Yepyeni bir haftaya başladık. Viyana FM kavşağında da buluşmayı başardık. Oh ne ala. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıyoruz.

Takvim yaprağımız 13 Temmuz 2026'yı gösteriyor ve günlerden pazartesi. Tamer'e teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü Allah'tan o var, yoksa yine günleri, tarihi, rakamları şaşırabilirim. Efendim 2-2,5 saatlik yolculuğumuz an itibariyle başladı. Umuyorum ve diliyorum ki pazartesiye yakışan, başlangıç hevesi olan içinde güzel bir program akışı olur. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda olduğu gibi bu programda da o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum.

0: Keyfek Eder programının iki güzel sponsoruna teşekkür edelim. Her zaman olduğu gibi onlar sayesinde sizlerle buluşmayı başarıyorum. Ve gerçekten de çok kıymetliler. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir gün, günler ve yaşam dilerken %100 yerli içeceğimiz Pin Drinks'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu yaz günlerinde hepimizin böyle masasında, sofrasında, buzdolabında olmalı diye düşünüyorum. Hem sağlıklı hem güzel.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Bir hafta sonu daha geride kaldı. Nasılsınız? Nasıl geçti hafta sonunuz? İnşallah iyisinizdir. Valla ben gayet güzel bir hafta sonu geçirdim. Böyle hareketli, güzel, gezmeli, tozmalı, temizlikli falan filan. Aynı yoldan geçeriz, düşsek bile. Efendim, kimleri mesajlarını görüyorum? An itibariyle sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Suat'ın mesajını görüyorum. Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. Cevat noktasını koymuş. Demek ki yoğun. O zaman iyi çalışmalar. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi dinlemeler Cevat. Ve Zuhal'in neydi öyle Zuhal'cim? tatil bitti. Ne diyorlar? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürtçü dükkanıdır. Değil mi? Zuhal'in sesi mesajını görüyorum ve Burak bizlerle birlikte iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Burak'cığım. Hoş geldin.

0: Fırtına Mehmet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldim, hoş buldum.
1: Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı tende. Bir gülüş yeter bazen dağıtır gölgeyi sende.
0: Evet efendim, haftaları böyle un ufak ederek yola hızla devam ederken Temmuz ayının da ortalarına yaklaştığımız şu günlerde artık ne diyoruz? Mevsimler, havalar, günler, haftalar nasıl geçerse geçsin. Önemli olan bizim anın içindeki duruşumuz ve keyfimiz ve tabii ki düşüncelerimiz ve tabii ki sorunlarımız, problemlerimiz hepsi bir bütün. Dolayısıyla haftaya başlarken aslında başlangıç hevesine de uyması için bugün bir de sorum olacak sizlere.

Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim merhaba, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve herkese selamlar, iyi haftalar, hoş geldin Biricik Ayral abla diyerek başlamışsın mesajına. Hoş gördüm, hoş buldum. Ve ne örüyorsun diyerek de işte o klasik klişe ve benim sinir olduğum soruyu sormuşsun. Ne örüyorum? İşte sen ne örüyorsun? Story de gördüm de geldim, yoksa dinlemeyiz seni. Ya şöyle bir söz var Temel, biliyorsun değil mi? Biliyorsundur, hepiniz biliyorsunuzdur. Sözüm meclisten dışarı. O storylere böyle hatırlatıyorum. Hani hala beni dinlemiyorsun. Çok şey kaçırıyorsun. Yani bir denesen, ah bir denesen dediklerim var. Sözüm size değil. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi bizlerle. Her sözü üzerine alma. Aynen bak. Bak kendin için yazmışsın bunu. Kendi kaleminden zaten. Her sözü üzerine alma Tamer. Her sözü üzerine alma. Çünkü herkes konuştuğu yerden seslenir. Sense değerini başkalarının sözlerinde değil, kendi yüreğinde ara. Ya çok iyiydi. Çok iyiydi, çok.

Esin, ne örüyorsun sen? Hoş geldin. Halı mı yıkıyorsun terasta? Ay Allah'ım yarabbim. Merhaba ablacığım, selamlar herkes. Evet ya, haftaya çok iyi, süper başladık. Şenol da koltukları yıkıyor. 6 makine çamaşır yıkanıyor. Bu ne güzel hafta Allah'ım. Evet. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tatile gitmek güzel. Giderken böyle lay lay lom. Yani tatil de güzel geçer genellikle. Güzel geçsin zaten. Ama var ya, o tatilin bir dönüşü var değil mi? O dönüş şahane ve muhteşem bir karşılamayla der ki artık evine döndün. İyi ki döndün. Bak bak sana neler hazırladım. Sonra başlarsınız tatildeki tüm keyfi dağıtmaya. Vallahi bir hafta temizlik yapmayacağız demişsin ama bilemiyorum gari. Bilemeyeceksin gari. Yalçın Emre'nin radyosu açık. Kalplerini aldım, sol yanıma yasladım. Nesrin'cim hoş geldin. Selamun aleyküm ablam. Vatanımızdan sevgilerle istikamet. Sinop, Ayancık inşallah. Huu, Nesrin, Ayancık çok güzel bir yer. Ben bir Ayancık eğmeleri alayım ya sıraya. Bir dakika Ayancık eğmeleri. Oyunu da çok güzeldir ha. Bir de Sinop zaten çok merak ettiğim, Türkiye'de aşağı yukarı zannediyorum abartısız %80'ini 90'ını görmüşümdür ama bak Sinop'u hiçbir sene nasip olmadı. Ayancık'ı da nereden biliyorum? Ayancık'la arkadaşım vardı. Çok güzel fotoğraflarını gördüm. İnşallah bir gün benim de gitmek nasip olur. Aa, çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Hadi bakalım.

Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet ya. Fırtına Mehmet online teknik ekip görev başında. KFK'lerin keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Demişti mesajında. Biraz önce yarım okudum. O zaman Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Şu anda yürüyüş yapıyor. Çok güzel bir güzergahta. Muhteşem bir fotoğraf yollamış bana. Doğada yürüyüş yapmak gibisi var mı? Vallahi yok. Temiz hava ve kuş sesleri eşliğinde güne harika başladım. Size de huzur dolu bir gün diliyorum demiş. İnşallah. İnşallah. Evet, Yeri Tepeli Şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba.

Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam Aytencim. Güneşli bir pazartesi gününden herkese merhaba, merhaba, merhaba. Bu arada nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Seni sordum. Dur, önce ben bir cevap vereyim. Ben çok iyiyim. Sevgili yol arkadaşlarım. Gerçekten inanılmaz iyi hissediyorum kendimi. Hafta sonu çok güzel geçti. Daha ne olsun? Cumartesi günü köy köy dolaştık Sinem'le beraber. Pazar günü evimi derledim, topladım ve geldim buradayım. Azar azar içimde beni soracak olursan, evet soruyorum. Ben de çok şükür iyiyim, az da olsa yorgunluk var ama bu seni dinlemeyeceğim anlamına gelmez. Kesinlikle. Dinleneceksin. Dinlerken, seslere bak. Dur bakayım. Söyleyeceğim şimdi bu seslerin sebebini. Ve ben de her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan Aytencim, ben de seni çok öpüyorum, çok seviyorum. İnşallah program seni dinlendirir. Bakayım, geliyor mu sesler? Gülüm bakayım.

Uhu! Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ispartalı Ayşe. Merhaba. Nasılsın? Özlemen Allah. Viyana FM'de keyfe keder zamanı başladı. Kederi kapının önüne bırakalım, keyfi içeri buyur edelim. Bugün moral bozanlar çayını şekersiz içsin, gülenlerse kahvesini köpüklü içsin. Kalbi güzel insanlar hep yanımızda olsun. Negatif enerji ise ilk otobüse tatile çıksın. Gülmek bedava, müzik şahane, sohbet efsane. Haydi sesi açın, açın, açın. Yüzümüzde tebessüm, gönlümüzde huzur eksik olmasın. Amin, inşallah. Açın bakayım sesi. Heyo millet.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Evet Zuhal'cim, söz sende. Merhaba, hoş geldiniz. Ah, sesleri duyuyor musunuz? Vallahi geliyor.
2: Merhaba, merhaba radyomuzun.
1: Ay pardon.
2: Hoş geldiniz.
1: Birden, dur başa alacağım. Şu stüdyonun camını da kapatayım artık.
2: Merhaba, merhaba radyomuzun kraliçesi. Hoş geldin, sefalar
1: getirdin. Hoş geldim, hoş buldum.
2: Sana sımsıkı sarıldım, koskocaman öpüyorum. Sana, bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta dilerim.
1: Ay,
2: evime döndüm çok şükür.
1: Evet.
2: Geldim yani.
1: Çok eğlendiniz
2: işler,
1: ama.
2: İşler güçler, onlarla uğraşıyorum ve kulağım sende.
1: Hadi bakalım.
2: Görüşmek üzere
1: kolay
2: ablacığım.
1: Kolay gelsin, görüşmek üzere. Allah kolaylık versin. Evet, böyle tatil dönüşü işte en sevmediğim durum.

Evet, şimdi biraz önceki sesleri duydunuz çocuklar. Biraz dedim bağırmayın, sesiniz buralara geliyor. Ta Viyana'ya kadar ulaşıyor. Efendim yanda güzel bir bahçemiz daha var. Benim bahçeme bitişik. Dün yan komşum çocuklara kocaman bir şişme havuz almış. Şişirdiler, suyla doldurdular. Allah'ım çocukların keyfini görmeyin gitsin. Çok keyifliler şu anda. Zaten sen de şimdi çektin gittin yoksun. Neyse biz penceremizi kapattık. Uyarımızı yaptık. Kim saracak beni sımsıkı canında? Zaten sen de şimdi çektin gittin yoksun. Raşit de noktalarını koymuş, demek ki çalışıyor ve radyosu açık. İyi çalışmalar, iyi dinlemeler Raşit. Yaram.

0: Evet efendim, bugün günlerden pazartesi, 5 kelimemiz var hazır, paragrafımız hazır, biraz sonra buluşturacağım. Ama paragrafa geçmeden önce. Günlerden de pazartesi ya. Hayat bugün sabah erkenden geldi, kapınıza dayandı, kapıyı çaldı, açtınız, hayat karşınızda.
1: Sen benim gözümün nuru.
0: Açtınız kapıyı, neye benziyor? Bir tarif eder misiniz? Kapıyı çalan hayat, neye benziyor? İlk sorum bu. Neye benzettiniz? Bir tarif edin mesela. İnsanları tarif ediyoruz ya, işte uzun boylu, esmer, kıvırcık saçlı, sarışın, ela. Hani insanları tarif ettiğimiz gibi bir tarif eder misiniz? Kapıyı açtınız, ben hayat dedi. Bana bir tarif edin bakayım hayatı.

Evet efendim, şimdi bir soru sordum. O sorunun da devamı gelecek. Paragrafımızı da paylaşayım. Öncelikle mesajlara bakıyorum. Sevgili Mehmet, Fırtına Mehmet, gel dedim geldin. Can Demir'den bir çalışma istemiş. Mümkünse bir isteğim olacak demiş ve teşekkürlerini iletmiş. Alacağım sıraya biraz sonra. Tabii ki mümkün. Ve sorduğum soruya Hayat Bayat. Böyle bir tanımlama olamaz. Gözümde canlandıramıyorum. Yani gözümde canlandırabileceğim bir tanımlama istiyorum. Tamer'cim, bunu geçersiz sayıyorum. Ve Gürcan Bey bizlerle birlikte. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun demiş mesajında. Çok teşekkür ederim. Her şey hepimizin gönlünce olsun. İnşallah her şey olmasa da en azından birçoğu olsun mümkünse. Yani böyle bir temenni yolluyoruz. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Bu kasedeki ne? Ona bakacağım şimdi. Ya kaplumbağaya benzettim ama. Doğru mu görüyorum Gürcan Bey? Vay, kaplumbağalar sanki. Çok seçemedim ama. Hoş geldiniz. Evi alt üst olan sevgili Esin der ki, deterjan, su, çamaşır, Hayat şu an bana bu şekilde görünüyor. Kapıyı bir açıyor. Deterjanlar, sular, elektrik süpürgeleri, fırçalar. Hayat biraz boynunu büktü yalnız Esin. İçeri girsem mi girmesem mi diye düşünüyor şu anda. Çünkü en beklenmedik misafirimdir Hayat. Zuhal'den gelmiş. Nasıl bir şey? Tarif eder misin o en beklenmedik misafirini? Hayat bizzat senin yüklediğin iniş çıkışlarıyla kişisel bir deneyim yolculuğudur. Suat. Çok iyiydi. Şimdi böyle bir tanımlama isteyince değil mi kafalar karışıyor. Fiziksel olarak elle dokunduğunuz, gördüğünüz şeyleri tanımlamak çok daha kolay. İşte dersiniz ki koltuklarım siyah, oturduğun zaman pufidik pufidik yumuşacık, işte kumaşının yeri keten ya da kadife gibi gibi tanımlamalar yaparsınız. Ama ne bileyim, mutluluk kapınızı çaldı, hadi mutluluğu bir tanımlayın dediğim zaman böyle genellikle genel tanımlamalara kaçılır. Yani rengi, kokusu, boyu, posu, bunlar çok insanın kafasında canlanmaz. Oysa ki bir tanımlama yapılsaydı, yani ben bir tanımlama yapsaydım, kapımı işte Hayat çalsaydı nasıl tanımlardım?

Kapıyı açtım efendim. Karşımda ne yaşlı ne de genç bir var. Yüzünde hem çocuk gibi masum bir gülümseme hem de yılların yorgunluğu var. Bir omzunda umut, diğer omzunda hüzün var. Gözlerine baktım hayatın, binlerce vedanın izi var. Ama aynı zamanda milyonlarca başlangıcın ışığı parlamakta. Ellerine baktım, ellerinde ne bir hediye var, ne bir ceza, ne bir ödül, hiçbir şey yok. Sadece seçimlerimi bana geri uzatan bir ayna tutuyor elinde. Bir ayna var. Açtım kapıyı, baktı bana, şöyle bir gülümsedi ve bana şunu söyledi. Benim adım hayat. Ben hayatım. Bana nasıl davrandıysan beni öyle hatırlıyorsun. Şimdi sizlerden de bir tanımlama istesem. Sonra ben de ona baktım. Şöyle bir iç geçirdim. Bazen seni çok sevdim. Bazen sende olmak istemedim. Bazen kıymetini çok geç fark ettim. Ama bana öğrettiğin en önemli şey... Hiçbir kapı sonsuza kadar kapalı değilmiş. Bunu öğrendim. Hoş geldin. İçeri gel. Konuşacak çok şeyimiz var.

Bak ya. Ya ne bileyim, göz doktoruna gitsem mi gitmesem mi? Vallahi fotoğrafı da çok büyütemiyorum. Şu hani üzeri benekli benekli olan taşlar var ya, hepsi taşmış yalnız. İşte bakış açısı böyle bir şey. Anlam, yüklediğiniz anlam neyse onu görüyorsunuz. Hani geçenlerde bakmak ve görmek arasında bir muhabbet ettik ya. Vallahi bugün cuk diye oturdu. Ben onların hepsini kaplumbağa gibi gördüm. Son tarafta hatta başını dışarı çıkarmış bir kaplumbağa kafası görüyor gibiyim. Hala öyle. Biraz daha büyütsem mi acaba? Büyüttü. Büyütünce taşlar. Yine ben kaplumbağa görüyorum. Vallahi görüyorum da görüyorum işte. Yapacak bir şey yok. Hayır, kaplumbağa değil. Göz doktorunu değiştirin bence. Yok, ben çok memnunum gördüklerimden. Ben görmek istediklerimi görüyorum demek ki.

istememiş, mahsus nokta koymuş. Öyle de kakalar atmış. Tamam, yazmak istemeyenler yazmasın ama en azından nokta istiyorum ya. Ben gerçekten merak ediyorum. Kimlerin dinlediğini merak ediyorum. Sadece nokta da benim gönlümü almaya yeterli. Gel bakalım, bugün ne getirdin Tamer? Öyle mi? Hayat öyle mi? Öyle mi dersin? Evet efendim, hemen paragrafı da okuyayım. Kalan mesajlarınıza biraz sonra geçeceğim. Bu konuya değineceğiz. Erdatlı babam, merhaba babacığım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Teşekkür ederiz, sana da iyi çalışmalar. Evet, şimdi paragrafı dikkatli dinliyorsunuz efendim. 5 tane kelime saklı. 5 kelimeyi de böyle birazcık vurgulu okuyacağım. Dikkatli dinleyenler hemencik bulacaklar. Hazır mıyız? Hazırız. Gece gökyüzüne baktığımda... Bir dakika, doğru paragrafta mıyım? Gece gökyüzüne baktığında gördüğün her yıldız karanlığın bile umut taşıyabileceğini fısıldar. Belki o anda yanında bir melek yoktur ama iyiliğin bıraktığı iz seni yine de doğru yola götürür. Sonra yeni bir sabah doğar ve hayat eksik kalan cümlelerini tamamlaman için sana bir fırsat daha verir. Yolun kenarındaki küçücük bir kum tanesi bile en büyük değişimlerin küçük ayrıntılarla başladığını hatırlatır. İşte o zaman eline aldığın bir kitap sadece sayfalarını değil, yüreğinde uzun zamandır kapalı duran kapıları da usulca aralar. Gece gökyüzüne baktığında gördüğün her yıldız karanlığın bile umut taşıyabileceğini fısıldar. Belki o anda yanında bir melek yoktur ama iyiliğin bıraktığı iz seni yine de doğru yola götürür. Sonra yeni bir sabah doğar ve hayat eksik kalan cümlelerini tamamlaman için sana bir fırsat daha verir. Yolun kenarındaki küçücük bir kum tanesi bile en büyük değişimlerin küçük ayrıntılarla başladığını hatırlatır. İşte o zaman eline aldığın bir kitap sadece sayfalarını değil, yüreğinde uzun zamandır kapalı duran kapıları da usulca aralar. Ya işte öyle. Bak Zuhal 5'te 5. Ispartalı Ayşe 5'te 5. Ayten 5'te 5. Evet 5'te 5. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Sıradaki eser öncelikle Tamer ve Günay'a, sonrasında da radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen, yazan yazmayan tüm yol arkadaşlarıma armağan olsun. Erdatlı babam 5'te 5. Çok iyi.

0: Allah rahmet eylesin İbrahim Erkal. Geride böyle güzel eserler bıraktı, iz bıraktı.
1: Ben senden uzak, acep ne yapsak? Aşkım, aşkım, aşkım.
0: Yani gidişine çok üzüldüğüm sanatçılardan gerçekten.
1: Düşsem, aşkım, aşkım, aşkım.
0: Evet, Suat 5'te 5. Maşallah size. Maşallah, Sübhanallah. Evet, bu 5 kelimeyle ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bulanlar yazmaya başlayabilirler. Ben de neler neler ne felsefeler üretiyorum. Tabii kafalar ayrı. Şimdi Esin demiş ki girsin girsin içeri, ben severim onu, yani hayatı. Biz onunla anlaştık, her şey var bende dedi. Ben de kabul ettim. Çok iyiydi. Böyle şeyler bekliyorum. Hadi ya bir konuşun hayatla. Bugün pazartesi ya, iyi gelecek. Vallahi hepinize iyi gelecek. Alın karşınıza hayatı, bir dökün eteğinizdeki taşları. Bu arada fotoğraf gelmiş. Huhu. Şu an bambaşka level'dayız. Kahvaltımızı ancak yapıyoruz. Seninle mola birazcık. Afiyet olsun. Sofranız çok güzel.
2: Yüreğimi bitmek bilmez, hiç tükenmez. Sana olan bu.
0: Evet, Fırtına Mehmet demiş ki hayat yaşadıklarımızla yaşayamadıklarımız arasında yaptığımız seçimlerin toplamı. Evet, doğru. Aslında hayat herkese eşit fırsatlar sunar. Önemli olan onu nasıl yaşadığımız, her anın kıymetini bilip güzellikleri görebilmektir. Kesinlikle katılıyorum. Peki şu anda karşında hayat, Mehmet. Neler söylemek isterdin ona? Seni dinliyor şu anda.

0: ben zaten.
1: Evet, beş kelimeye istinaden Tamer'den gelmiş. Kahveme, elime, kahveme. Ay, o ne biçim kahve demek böyle? Özüm ayranla. Kahvemi elime alayım. Keyfim, kahvem, kahyası. Bir mikrofon başına gelelim. Tamer'in beş kelimeye istinaden yazdığı ilk paragrafla başlayalım işe. Efendim, beş kelimemizi bilenlere teşekkür ediyorum. Vallahi süpersiniz. Birinci kelimemiz yıldız, ikinci kelimemiz melek, üçüncü kelimemiz sabah, dördüncü kelimemiz kum, beşinci kelimemiz kitap. Yıldız, melek, sabah, kum ve kitap. Bu beş kelimeyi kullanarak lütfen yapay zekadan falan yardım almayın. Bu arada yeri ve zamanı değil ama sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Navigasyonla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Hipokampus bölümünde yön belirleyen hipokampusun, yani beyindeki hipokampusun yön belirleyen bölümünü körelttiğini ve zaman içerisinde çok navigasyon kullandığımız zaman artık yönümüzü tayin edemediğimizin bilgisini vermiştim. Hafta sonu navigasyon kullanmadan araç seyrettim. Biraz zorlandım ama çok iyi geldi. Bunun da haberini sizlerle buluşturayım. En azından bir adım attım. Yani çok çok aşırı zorlandığım yerlerde navigasyona müracaat ettim. Hiç bilmediğim yerlere gittim çünkü cumartesi. Bazı köylere gittim. O köylerin hiç bilmediğim yerleriydi. O yüzden bazı yerlerde ufak ufak yardımlar aldım ama genellikle navigasyonu kullanmadım. Ve bir şeyi fark ettim. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, kahvemi alıp geliyorum. Herkes hazır ve nazır olsun. Radyosu açık olanlardan yeni mesajlar bekliyorum. Tabii ki bekliyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla program devam ediyor. İki güzel eser peş peşe alacak sırayı. İlk eseri biliyorsunuz Emret Öleğim. Sibel Can'dan dinlemeye alışık olduğumuz bir eser. Ama yepyeni bir sesten bugün sizlerle buluşturuyorum. Güven Yüreği söyleyecek Emret Öleğim ve hemen ardından çok taze bir eser daha sırayı alacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hiç bilmediğim bir isim. Muzaffer Elitaş. Alev alev diyecek. İki güzel çalışma sonra kahvemle birlikte mikrofon başında olacağım. Lütfen radyonuz açık olsun. Bizi dinlemeyi İhmal etmeyin anacığım. İhmale gelmez bizim programlarımız.

Güzel, güzel. Of. Ay, mis mis. Alıyorum ilk yudumu. Oo, çok güzel olmuş. Kallavi.

Evet, seyir halinde radyosu açık olan dostlarımız bir şeyler içemiyorlar tabii ki ama hayal edebilirler. Hayal etmek beleş. Hiçbir zahmete girmeden kahve içiyormuş ya da çay içiyormuş ya da soğuk bir şeyler içiyormuş gibi hayal kurabilirsiniz. İş yerlerinden dinleyen dostlarıma kolay gelsin diyorum. Onlar da belki içemiyorlardır.

mesafeler. Yalçın Emine, bugün böyle izini nasıl söylenir? Hani yürürsünüz sessiz sessiz, hiç konuşmazsınız, iz bırakırsınız. Ayak izlerini takip eder birileri. Aynı öyle gibisin sanki. Afiyet olsun. İyi misin?

Yıldızlardan fal tuttum beyaz meleğim. Sabahları kum taneleri kadar gülücükler savur hayatın tam orta yerine çünkü hiçbir kitapta yazmaz eşsiz gülüşün. Vay ne güzeldi. Tamer çok iyiydi. Gerçekten. Nesrin'cim afiyet olsun vallahi bravo. Hem araç kullanıyorlar hem yolculuktalar hem de bana eşlik ediyorlar. Bundan daha mutlu olabilir miyim? Hani tartışılır ya. Ama şu anda beni çok mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin. Hayırlı mesafeleriniz olsun. Hadi alıyorum bir yudum. Hep birlikte.

Evet, beş kelimeye istinaden Suat'tan gelmiş bir paragraf. Her sabah yeni bir sayfa gibi açılır önümüzde, tıpkı bir kitabın okunmamış sayfaları gibi. Bazen gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi karanlığın içinde yolumuzu bulmamıza yardımcı olur. İnsan kalbi de öyledir. Kimi zaman sessiz bir kum gibi dağılır o ses, ruhun dinginliğinde görünmez bir melek gibi dokunur ruhuna. İnşallah olmuştur abla. İlk defa denedim. Ya çok güzel olmuş. Sadece ben noktalama işaretleri olmayınca biraz karıştırdım ama harika. Bak bir daha okuyorum. Her sabah yeni bir sayfa gibi açılır önümüzde. Tıpkı bir kitabın okunmamış sayfaları gibi. Bazen gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi karanlığın içinde yolumuzu bulmamıza yardımcı olur. İnsan kalbi de öyledir. Kimi zaman sessiz bir kum gibi dağılır. O ses, ruhun dinginliğinde görünmez bir melek gibi dokunur ruhuna.

efendim, hayatla konuşmak ne işe yarar? Hayatla konuşmak çok işe yarar. O yüzden bugün pazartesi, alın hayatı karşınıza konuşun dedim. Bunu boşu boşuna söylemedim. Bir kere ilk bakışta tabii ki tuhaf gelebilir. Sonuçta hayatın bir sesi yok, bir fiziği yok, bir yüzü yok. Kapımıza gerçekten çalıp bizimle gerçekten konuşmuyor. Ama bazen ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın en derin konuşmaları görünmeyen şeylerle oluyor. Ve bu konuşmalar ruha çok iyi geliyor. Kimi vicdanıyla konuşuyor, kimi geçmişiyle, kimi umutlarıyla, kimi de hayatla. Hayatı karşımıza bir insan gibi oturtup onunla konuştuğumuzu hayal ettiğimizde aslında orayı çok merak ediyorum. Aslında kendimize hiç sormadığımız soruları sormaya başlarız. Neden yoruldum mesela? Hayata soruyorsunuz ya. Ya bugün işte aklınıza gelen, sormak istediğiniz hayat karşınızda ne kadar soru varsa sormanızı istiyorum ve konuşmanızı istiyorum. Böyle kısa kısa yazabilirsiniz, uzun uzun yazabilirsiniz. Böyle heyecanla bekliyorum. Evet, Fırtına Mehmet demiş ki, hayat bugün de... Bak Mehmet, senin şarkın girdi bu arada. Hayat bugün de yeni bir güne şükürler olsun. Hayat, nefes alıyorum ve yaşıyorum. Hayat, sen ne güzelsin. Her yeni gün yeni bir şans, yeni bir başlangıç. Öğrenmek, sevmek, paylaşmak ve gülümseyebilmek. Yaşadığımız her anın kıymetini bilmek ve şükretmek. Wow. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Evet, Can Demir radyolarımızda gel dedim, geldin. Sanki yapay zeka gibi geldi ama emin değilim. Şöyle başa alalım. Mehmet istemiş, biz verdik yayına. Tam da zamanlama çok iyi değil mi?

Dur, şarkıyı başaracağım. Merak etme Mehmetciğim. Raşit'ten bir sesli mesajımız var. Raşit, sana geliyorum. Ama önce şu kahve fotoğraflarına bakıyorum. Esin'den gelmiş. Ne ara kahvaltınızı yaptınız? Ne çabuk yaptınız? Ne bileyim ya, benim kahvaltılarım çok uzun sürer. Ben kahvaltıya başladım mı böyle... O sofra hiç toplanmaz. Saatlerce sofra başına kahvaltı yapılır. Bir an şaşırdım. Kahvemi de içiyorum ve kalkıyorum. İşler bekliyor. Afiyet olsun hepimize. Hadi bakalım, işleri bekletme. Beklerlerse üzülürler. Dört gözle seni bekliyorlar Esin. Hadi alıyorum bir yudum. Özellikle öncelik verdim çünkü çalışması gerekiyor Esin'in. Ve çok güzel bir fotoğraf Gürcan Bey'den geldi. Fincanlar harika. Birinde Türk bayrağı var. Ya şimdi diyecek ki göz doktoruna git, bir dakika büyüteyim. Diğerinde ne var? Göremiyorum arkadaşlar. Resmen göremiyorum ama çok güzel bir şehir var orada. Üzerindeki yazıyı okuyamıyorum. Vay arkadaşlar. Gitsem mi göz doktoruna? Ya gerek yok ya. Gördüğüm kadar yetiyor. Afiyet olsun Özlem Hanım. Gürcan Bey, hadi alıyorum bir yudum. Elim işte, kulağım sende abam. Valla Ispartalı Ayşe. Ama kahvesi de yanında ha. O zaman hadi bir yudum da seninle içiyorum. Bugün kahvem çok güzel olmuş. Ya Özlem Ayral, hep aynı şeyi söylüyorsun sen de. Evet ama hep güzel oluyor. Acaba sizden mi kaynaklanıyor? Hadi hadi hadi şu şarkıyı bir dinleyelim. Mehmet şimdi kızabilir bize.

Gül Can Bey. Koskoca Antalya yazıyormuş fincanın üstünde. Ve ben görmüyorum. Aa, kör mü oldum ya? Ay, çok güldürdünüz beni. Allah da sizi güldürsün. Ama kendisi de gülüyor. Olsun yani, bu kadar yeter. Gördüğüm yetiyor bana. Yani demek ki oraları görmemem gerekiyor. Çünkü görsem canım isteyecek falan. Yani Allah da göstermiyor diyoruz. Öyle diyoruz. Ama Türk bayrağını bak gördüm. Allah'a çok şükür. Onu da göremeyebilirdim. Şimdi efendim, şöyle bir mesajımız var. Esin'den gelmiş. Kahvaltı keyfi onlar için de uzun süreler var olan bir keyifmiş. Ama bugün için değil tabii ki. Amaç karın doyurmak. Tabii işler güçler var. Ben de dedim ki en azından iki kişisiniz. Ne bileyim, Şenol orada koltukları yıkıyor. İşte Esin halıları yıkıyor. Birlikte yapıyorlar. Yani bir kişinin daha varlığı gerçekten ev işleri konusunda özellikle. Çünkü çok ev işi çok enteresan bir şey ya. Ucu bucağı olmayan bir şey ya. Bir anlatılmaz bir şey. Her gün aynı işi yapsan her gün yapabilirsin yani. Öyle bir iş. Dedim ki ben de dün benim halimi görseydiniz ağlardınız. Efendim dün temizlik yaptım. Çünkü geçtiğimiz hafta hep böyle bir yerlere kaçmak, bir yerlere gitmek durumunda kaldım. Evle ilgilenecek çok fazla zamanım olmadı. İşte dün evle haşır neşir olurken of puf, tek başına gerçekten ev işi yapmak çok eziyet. Misafirim falan yoktu canım. Ev işi yapıyordum. Aynı şu anda sizin yaptığınızı tek başına yapıyordum. Yani tek başına olmak bazen çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Teklik iyi bir şey değil gerçekten. Özellikle ev işleri söz konusuysa mutlaka yanınızda bir ses olmalı. İlla yardım etmesi de gerekmiyor. Varlığı yeter diyebileceğiniz bir ses olmalı. Ne bileyim, arada kahveni yapsa kar kardır. Ne bileyim, yiyecek bir şeyler getirse. Ay, öldüm bittin garibim, çok da yoruldun. Bak sana bir şeyler hazırladım dese mesela, dün öyle bir şey olsaydı acayip mutlu olabilirdim. Ama yine de mutluyum. En azından bitirmeyi başardım. Akşam zannediyorum 10'da falan bitti. Oturduğum zaman artık şeydim. Çok mutluydum.

0: Evet, Zuhal'den fincanın büyütülmüş hali geldi. Artık bana böyle mercekle büyütülmüş fotoğraflar göndermeniz lazım. Antalya yazısını şu anda bile zor okuyorum desem. Yok ya, okuyorum, tabii ki okuyorum. Antalya yazıyor. Altında da kaleden bir manzara var galiba. Yani kale diye düşünüyorum. Antalya'nın limanı falan diye düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum en azından. Ve beş kelimeye istinaden... bir cümlede kullanmış. Bir cümlede. Zuhal, valla bravo. Dur bakayım. Yıldız kadar umutlu, melek kadar huzurlu, sabah kadar taze, kumda iz, kitapta anı bıraktım. Yok artık ya, çok iyi değil miydi? Ve afiyet olsun hepimize demiş. Hadi bir yudum alıyorum. Valla bu fon müziğimi de çok seviyorum. Afiyet olsun. Evet. Yepyeni bir çalışmaya geçmeden önce Fatih 32 bizlerle birlikte buradan Isparta'ya diyecektim neredeyse. Fatih, nerelerdesin? Uzun zamandır görüşemiyoruz sanki, değil mi? İyi yayınlar, kolay gelsin. Fatih 32 demiş. Fatih, hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi bu şarkıya geçmeden önce efendim Raşit'cim, söz sende. Hadi bakalım. Şöyle açalım sesi de.
1: Günlerden bir gün zaban,
0: zaban
1: uyandım. Sahile doğru yürüdüm. Hı. Ayaklarımı kuma koktum. Gözlüğümü taktım. Elime bir kitap aldım. Kitap Özlem Ayral'ın kitabı olduğu için uyuyakalmışım. Uyandığımda hava karanlık olmuş. Yıldızlar öyle bir etrafı aydınlatıyordu ki inanılmazdı. Karşıdan beyaz giyinimli bir melek geliyor sandım.
0: Çok
1: o
0: iyi,
1: beyaz
0: değil mi?
1: Kişi bana yaklaştıkça ben korkuya kapandım. O geldi, ben korktum. O geldi, ben korktum. Sonunda o gelen kişi kimmiş?
0: Kim mi?
1: Bunu da sen bil. Hı, hı. Bak yine senin kitaba laf attım, görüyor.
0: Görüyorum, görüyorum. Ya çok al, çok iyi değil miydi yalnız? Ya hayal dünyası acayip bir şey. Raşit, senden şey istiyorum ya. Hayatla bir konuşma metni istiyorum. Hadi hayat, al karşına hayatı. Bir konuş bakayım, içinden neler gelecek. Hayat sana neler söyleyecek. Bak onu da merak ediyorum. Ve bir sesli mesajımız daha var. Suat'cığım, söz senle.
2: Evet abla ya, ev işi gerçekten çok zor bir iş. Hani kolay zannediyorlar ama
0: yok be,
2: çok zor. Dün ben de eşimle birlikte halı yıkadık.
0: Bak
2: ben
0: ya,
2: halı yıkadım, o ev ocağı sildi. Ondan sonra ben camları sildim.
0: Bak.
2: O balkonu sildi. Ondan sonra işte yazı tura attık. Yani güleceksiniz biliyorum ama yazı tura attık. Ütüyü kim ütüleyecek diye. Ne yazık ki ben kaybettim. Bu akşam işten sonra ütüler beni bekliyor.
0: Ya geçen kim demişti her eve bir Suat lazım diye? Biri demişti değil mi? Gerçekten. Ne kadar güzel bir şey bu. Böyle ev işine can kurban. Evet, bu arada devam edelim. Ay, şarkıyı dinleteceğim size. Çok değişik bir şarkı. Yeni, çok yeni, taze bir çalışma. Hayat, beklentilerle gerçeklerin ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Hmm, hayat. Proje. Çok değişik. Isparta'lı Ayşe'den gelmiş. Beklentilerle gerçeklerin ortaklaşa yürüttüğü. Hem beklentilerimiz var. O beklentilerle gerçeklere ulaşıyoruz. Bazen acı, bazen neşe, bazen basit, bazen zor koşullarla. Önemli olan güzelleştirmek. Tamam, çok güzeldi. Ispartalı Ayşe, konuşur musun hayatla? Aha, şu anda tam yanında. Bir konuş bakayım.
3: Hiç konuşmayı sevmem.
0: Esin demiş ki, şimdi kumlara serinip, yıldızlara bakıp, elime kitabımı alıp, Meleklerimle keyif yapmak isterdim ama nerede? Dünyaya dönesincim. Çok iyiydi yalnız. Gerçekten iyiydi. Bu arada biraz önce içime doğmuş. Bak Fatih'i gördüm. Isparta'ya sevgiler selamlar diyeyim dedim. Gerçekten de Isparta'daymış. Hem de binbir evlerde. Manzara böyle. Bir dakika hemen. Ya binbir evler bir de çok güzeldir. Isparta'nın gerçekten güzel semtlerinden bir tanesi. Bir de müstakil evlerin çok olduğu bir yer. Tam böyle binbir evlerin arkasında yakında tanıtımı gelecek. Hazırlıyorum. Hazırladım hatta videosunu. Gölcük var tam arkasında. Tabii Gölcük bir krater gölü ve krater gölünün etrafında da çok güzel bir endemik bitki örtüsü var. Çok güzel ormanlar var. Binbir evlere de yansıyan bir tarafı var. Bu yüzden ben binbir evleri çok severim. Isparta'ya, binbir evlere sevgiler selamlar gönderiyorum. İnşallah bu sefer görüşmek nasip olur diyorum. Fatih hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, yepyeni bir çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olsun. Sinan Akçıl'ı tanıyorsunuz. Enes Yolcu'yu tanıyor musunuz bilmiyorum. Ben ilk defa dinledim. Tanıyanlarınız belki vardır. Bir de Kerro var. Hafif bir rap var. Rap çalışmaları çok sevmem. Ama bu çalışmanın içinde çok güzel olmuş. Gerçekten bir de 3 ses güzel bir esere imza atmışlar. Çok yeni bir eser. Hemen şimdi başı alacağım ve sizlerle buluşturacağım. Derya'cığım merhaba. Ay ne güzel bir kalp o öyle. Almanya'ya sevgiler selamlar. Aldım o kalbi. Valla süper bir sticker. Ve Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Demek ki nokta saatimiz başladı. Ne yapıyorsunuz efendim? Ne yapıyorsunuz? Radyosu açık olan yol arkadaşlarım. Bir nokta istiyorum sizlerden. Burada Raşit'ten bir küçük video geldi. Dur bakayım bir dakika. Var. Sesini kısamıyorum bunun ya. Niye? Bak benim sesim var orada. Dur bir dakika ya. Şu şarkı nasıl?
4: Beklentilerle gerçeklerin ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Hayat.
0: Güzel bir sesin ya.
4: Çok değişik.
0: Afiyet
4: yapmış.
0: Olsun.
4: Beklentilerle gerçeklerin ortaklaşa.
0: O saçlarını kestir artık.
4: Hem beklentilerimiz var, o beklentilerle gerçeklere ulaşıyoruz.
0: Bir de seni nasıl merak bazen ediyorum acı, biliyor musun?
4: Bazen neşe, bazen basit, bazen zor koşullarla.
0: Ağzında da sana zararlı tütün
4: tamam,
0: maddesi var.
4: Çok güzeldi. Ispartalı Ayşe konuşur mu?
0: Valla Ispartalı Ayşe'nin mesajını bir daha dinlemiş olduk. Seni bıyıksız ve sakalsız çok merak ediyorum. Görmek isterim gerçekten. Raşit. Ne zaman müsaitseniz kahve içebiliriz diyen Fatih. Fatih haberleşelim gerçekten.
5: Dönüşü de yok.
0: Sosyal medya kullanıyorsan bana sosyal medyadan bir ulaşırsan telefonlaşalım. Bu sefer görüşelim artık. Bak Ağustos'ta ben izne ayrılacağım. Ağustos'a varmasın. Böyle karşılıklı bir kahve içelim seninle. Evet, kimlerin radyosu açıksa şöyle hemen bir nokta istiyorum. Enes Yolcu ile ilgili. Enes Yolcu daha önce istemiştim senden abla bu dünyanın devranına. Ha evet demem o ki tanıyorum. Aa hatırladım. Hadi dinleyelim şu şarkıyı sonra mesajlarınıza döneceğim. Kimlere radyosu açıksa bir nokta koysunlar. Lütfen, lütfen, lütfen.
5: Hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen. Bir dakika daha dur.

0: İyi bir combo olmuş vallahi. Ben beğendim.
1: Bir dakika daha dur.
0: Bir dakika daha dur. Çalışmanın ismi. Yani hiç de tarzım değil aslında ama beğendim. Evet efendim.
1: Bir dakika daha dur.
0: Bir dakika daha dur. Ne olacak o bir dakikada bilmiyorum ki. Evet efendim, hayatı karşımıza alıp konuşmaya başladığımız zaman aslında kendimizle konuşuyoruz. Ama o bizim hayatımız. Mesela ben gerçekten de dün akşam programa hazırlanırken şey düşündüm. Ne sorardım? Mesela neden yoruldum ben diye sorardım. İlk soracağım soru bu olurdu. Sonra ikinci sorum neden vazgeçtim derdim. Sonra yine aklıma takılan bir soru, bunları not almışım. Neyi özlüyorum diye sorardım. Ya sen, sonra hayat bana derdi ki bilmiyor musun neyi özlediğini canım? Ya sana soruyorum işte derdim. Sonra yine hayata şöyle bir soru sorardım. Neyi değiştirmek istiyorum? Belki hayat bize her istediğini veremedim ama seni hep bir şeyler öğreneceğin yerlere götürdüm. O yollardan geçirdim der mi? Öyle der. Bana öyle dedi yani. Her istediğimi vermedi tabii ki. Ama biliyorum ki verdiği şeylerle hep bir şeyler öğretti. Belki biz de ona dönüp, hayata dönüp, canımı acıttığın zamanlar oldu ama bugün geriye dönüp baktığımda beni ben yapanın biraz da o günler olduğunu görüyorum diye cevap verir miydik? Ben verdim vallahi. Programlarda çok sık sizinle paylaşıyorum. Hepimizin hayatında zaman zaman var olan ve zaman zaman var olan dediğim bu anların böyle sağanak bir şekilde üzerimize geldiği, hani acılar, hüzünler, çıkmaz sokaklar, terk edilişler, onlar bunlar şunlar ama acının dibi dediğimiz acılar, yaşarken canımızı yakan, yaşarken neredeyse bizi isyana götüren, isyanla şükür arasında kaldığımız, arafta sıkışıp kaldığımız o anlar. Üzerinden zaman geçer, geri dönüp baktığınızda hep şunu söyler misiniz bilmiyorum ama ben söylüyorum. İyi ki yaşamışım diyorum. O anları iyi ki yaşamışım. Bunu son günlerde daha sık söylemeye başladım. Çünkü siz ne düşünürsünüz kendi hayatınızla ilgili bilemem. Ama ben kendi hayatıma baktığımda, duruşuma baktığımda, hayatı sarmalama şeklime baktığımda, vazgeçmeyişlerime, pes etmeyişlerime baktığımda o kadar seviyorum ki hayatımı. O kadar memnunum ki ne kadar şükretsem az ama bugün bunu dile getirirken bu özelliklerin hepsinin ama hepsinin bir zamanlar yaşadığım o çıkmazlara bağlı olduğunun da çok iyi farkındayım. O yüzden de hayatın her anını sevmek gerekir gibi böyle çok ütopik bir cümle, ya nasıl ya, en acılı olduğum anı niye seveyim ki falan diyebilirsiniz. Bugün onu diyorsunuzdur da yarınlarda benim sözüme geleceğinizden eminim. Kimlerin radyosu açık dedim? Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Ev işi zor olduğu için ben ev işlerini Zuhal'ime bırakıyorum. Gürcan Bey. Kendisi evde olduğu için ve başka bir işte çalışmadığı için o yapıyor. Ben dış işlerle uğraşıyorum. Böylece işleri bölmüş oluyoruz ve her iki taraf da mutlu bu durumdan. Soralım bakalım Zuhal'e mutlu mu bu durumdan? Bilmiyorum. Şimdi Zuhal diyormuş ki dış işleri ver bana, sen al şu ev işlerini. Ya hayır, bu ayrım çoktan yapıldı. Menekşe, el sallıyorum, hoş geldin. Belki de hep vardın. Kimlerin radyosu açık diye sordum. Menekşe de buralardaymış. Çok güzel. Hayat seninle biraz konuşmak istiyorum diye başlamış. Söze Ispartalı Ayşe. Bazen yoruyorsun, bazen şaşırtıyorsun ama yine de iyi ki varsın. Bana sabretmeyi, gülmeyi ve küçük şeylerin değerini öğrettin. Ne getirirsen getir, ben seninle yürümeye devam edeceğim. Ya, güzeldi değil mi? Ve Yalçın Emine'nin radyosu açık. Ben de sana sarılıyorum bu arada. Nokta, tam 5 saat süren ütü bitti. Ah ah, vallahi şöyle bir fotoğrafa bakayım. Allah'ım, hiç sevmediğim ev işi. Hiç sevmediğim ev işi. Suat'ın radyosu açık. Türk bayrağı ile gelmiş. Esin'in radyosu açık. Bir de şöyle bir mesaj var. Servinaz'a bir sormak lazım. Bıyıksız sakalsız bir Raşit'i görmek istiyor mu? İster mi diye abla. Valla Servinaz'a şöyle hissediyorum. Servinaz bu saçlardan çok mutlu değildir diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Ve Cemat'ın radyosu açık. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Suat konuşunca radyo kadınlar matinasına geçti sanıyorum. Radyoyu tekrar açıp kapatıyorum. Doğal kanalda mıyım diye. Suat, senin kitabını yazacağım. Kum gibi yıldızların arasında melek gibisin. Kitap rekor kırar. 5 kelime. Bir dakika, bunu bir daha vereceğim. Suat, senin kitabını yazacağım. Kum gibi yıldızların arasında melek gibisin. Kitap rekor kırar. Böyle bir kitap olsa Erdatlı babacığım, hanımlar hücum ederler kitaba. Alırlar, sonra da eşlerine oku bunu, oku bunu, oku bunu diye diretirler. Ayrı ayrı çok uzak bana göre. Raşit demiş ki o dediğin yasak abla, bir kere yaptım evdeki hanımefendi, bir daha kesinlikle yapmayacaksın dedi, o yüzden yapamıyorum. Ha, Selminaz istemiyormuş. Demek ki iyi olmuyor. Hayatı aldım karşıma, önce bir küfürleştik. Sen benden ne istiyorsun falan dedim. O da dedi, sadece iyiliğini istiyorum. Peki dedim, bundan sonra iyi olacağım. Ya dışarıdakileri ne yapacağız? Onları Allah'a havale edip yolumuza bakacağız dedi. Ve konu kapandı. Ya çok iyi değil miydi? Tamer'den geldi. Çok iyiydi, çok. Hayatı aldım karşıma, önce küfürleştik. Hay senin, ne yaptın hayır bana böyle? Sen benden ne istiyorsun falan dedim. O da dedi, sadece iyiliğini istiyorum. Peki dedim, bundan sonra iyi olacağım. Ya dışarıdakileri ne yapacağız? Onları Allah'a havale edip yolumuza bakacağız dedi. Ve konu kapandı. Çok iyiydi, çok iyiydi. İçim rahat, sevdiği gibi gelsin hayat. Her sabah aynadaki kadınla konuşuyorum. Sanki bir kitabın kahramanı kendi hikayesinden bana sesleniyor gibi. Geceleri yıldızlara bakarken kocaman gökyüzü bir avuç kum tanesi kadar uzak geliyor. Bir an olsun melek olup kanatlanmak, tüm hayallerime uçmak istiyorum. Ispartalı Ayşe. Yapay zekadan umuyorum yardım almıyorsundur. Çok güzeldi. Ve güzel bir temenni var burada. İnşallah Suat gibi damadım olur. Ayşe'den gelmiş. Amin.

Ya Ayşe kendi yazmış. Ayşe çok güzel yazmaya başladın o zaman. O zaman geliştiriyorsun bunu. Bol bol yazıyorsun. Gerçekten beğendim ya. Bir an yani şey düşündüm. Yapay zekaya günahını aldım ya.

Evet, bir takım emojiler gelmiş Esin'den. Temizlik kovası, fırça, köpük, kova, yatak, koltuk. Kapsül, hap bile var yani. Emojilerle bugünkü ruh halim. Benim hayatım yukarıda bekliyor. Özlem Ayral okumadı beni diyor. Ya bir dakika. Çok iyisiniz ya. Yalnız. Şimdi mesaj şöyle. Benim hayatım yukarıda bekliyorun yanında yukarı gösteren bir ok var. Okudum şimdi. Bir dakika. Kova var. Ondan sonra süpürge var. Fırça var. Köpük var. Koltuk var. Cam var.

0: Arda'cığım hoş geldin İstanbul'a, sevgiler selamlar. Merhaba abla, iyi yayınlar, dinlemedeyim, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Evet Zuhal'cığım, söz sende. Söyle bakayım.
1: Ablacığım, bu Suat'ın ev işleri yapması bizleri gaza getiriyor. Biz de eşlerimize diyoruz şöyle böyle. Şimdi Suat'ın sesli mesajında dedi, dün halı yıkadım, işte camlar falan yardım ettim eşime.
0: Ses ne
1: Benimki
0: kadar
1: de balkonda oturuyor, diyorum halı duruyor orada. Halı yıka diyorum, bak Suat diyorum eşine yardım ediyormuş falan. O da sana mesaj yazıyor. İşte biz dış işlere ben bakıyorum, iç işlere Gülsoy bakıyor falan filan. Yani bunlar bize de iyi örnek olmuyor, bizi gaza getiriyor. Yapmayın beyler. Bu arada Şenol'a da söylüyorum. Şenol da bu arada yardımcı oluyor.
0: Evet.
1: Yani sonumuz ne olacak ben de bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum. Valla benim böyle dertlerim yok çok şükür. Ben hem iç işleri hem dış işleri. İkisi birden benle. Ay. Hayırlı çalışmalar Özlemcim. Teşekkür ederim Şenolcuğum. Bizim akşama kadar turşumuz çıkar. Kulağımız sende. Allah kolaylık versin.

0: Evet, Raşit'e teşekkür ediyorum. Çok güzel. Benim bir fotoğrafımı aslına uygun olarak, böyle yapay zeka değişikliklerini seviyorum. Sanki yağlı boya çalışma gibi yapay zekadan yaptırmış. Çok güzel olmuş. Hediyeye bayıldım. Teşekkür ediyorum Raşit'cim. Hakikaten en sevdiğim fotoğraflarımdan bir tanesi bu aynı zamanda. Hakikaten beni çok iyi anlatan fotoğraflardan teşekkür ederim. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum. Ha, tamam. Gürcan Bey'den gelmiş bu mesaj. Aynen okuyorum. Tamam. Halı terasta duruyor, ben de görüyorum. Peki nereden bileyim yıkanacağını? Üstünde etiket de yazmıyor yıkanacak diye. Havalanıyor sandım. Ne güzel yanımda duruyor. Ya. Ay Allah'ım ya. Çok alemsiniz ya. Harikasınız. Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Ya ablacığım, sen bana ne inanmıyorsun, bir de özelden esnaf mı diye soruyorsun ya. Yazdım diyorsam yazdım. Yok, gerçekten ChatGPT'den alıntı değil. Sadece ben kendim yazıyorum. Yazımı aynı bir şekilde yazıyorum. Ama düzeltme yapıyorum. İstersen onu da yapmam. Olduğu gibi yazarım.
0: Hayır, çok iyi. Düzeltmeleri.
1: Ablacığım, şunu söylemeden geçirmeyeceğim. Şu an Esin halı yıkıyor ya. Benim gibi radyoda kaç kişi dinleyip de bayanlardan halı yıkama isteği gelen bilmiyorum ama ben eve gidince akşam halı yıkayacağım.
0: Yani severek ve isteyerek mi yapacaksın? Sanki öyle bir iştiyakla söyledin. Severek ve istekli yapacakmışsın gibi. Şimdi yapay zeka, geçenlerde bu konuyu konuştuk. Doğru yerlerde kullanın zaten. Bize bu teknoloji sunulmuş ve ilerleyen süreçte daha da çok hayatımıza girecek ama denge. Arkadaşlar, denge diyoruz, denge. Biraz önce, daha doğrusu programın ilk yarısında navigasyonla ilgili bir örnek verdim kendimden. Geçenlerde sizinle, hangi gündü bilmiyorum ama, navigasyonun insan beyninde yaptığı hasarla ilgili konuştuk ve yön tayin eden bölümü, beynin o bölümünü yok ettiğini, çok fazla navigasyon kullanan insanların yok ettiğini konuştuk. Ama navigasyon çok da faydalı aynı zamanda. Şimdi mesela hafta sonu, hatta cuma günü de navigasyon kullanmadan, bir mesela cuma günü ayıptır söylemesi efendim, mangala gittik biz. Batuhan, ben, Sinem, Hacer. Ondan sonra cuma, çok güzel bir gündü bu arada. Evden çıktık. Ben hiç telefonda navigasyonu açmadım. Batuhan dedi ki bana, anne dedi, nereye doğru sürüyorsun arabayı? Ben anlayamadım dedi. Yön tayin ederek dedim, çıkmam gereken istikamete çıkacağım dedim. Navigasyon kullanmamaya karar verdim. Navigasyonun böyle bir zararı varmış dedim. Evet dedi ya, artık ben hiç yön bulamıyorum dedi. Yani yön tayinim benim de sıfıra indi dedi. Ve gerçekten de çıkmak istediğim yere çıktım. Çünkü o yönü bulabilmek için beyniniz çalışıyor. Ama sürekli navigasyon kullandığınızda beyninizin o çalışan tarafını köreltiyorsunuz ve zaman içerisinde pas tutmanın ötesinde ne yazık ki o yetinizi kaybediyorsunuz. Mesela ilkel insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşırken her şeyi ön sezileriyle halledebiliyorlarmış. Bir yabani hayvanın bilmem kaç kilometre öteden onlara yaklaştığını duyabiliyorlarmış. Ne bileyim, buna benzer işte, o doğada, o vahşi doğada ayakta kalabilmek için, hayatta kalabilmek için beynin bütün yetilerini kullanıyorlarmış. Yani bütün demeyeyim de çok abartılı oldu. Bir takım yetilerini

kullanıyorlarmış. Ama zaman içerisinde işte bazı şeyler kolaylaştıkça o yetileri artık kullanamaz hale gelmişler. Dolayısıyla bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Hayatımıza giren bu tür teknolojik buluşları, icatları evet kullanacağız ama dengeli kullanacağız. Mesela ben ChatGPT ya da Gemini ya da işte türevlerini hepsini düşünerek şunu söylüyorum. Mesela siz yazın arkadaşlar, yazı size ait olsun. Ne bileyim ChatGPT'ye deyin ki noktalama işaretlerini koy. Anlatım bozuklukları var mı diye sorun. O düzeltmelerini yapsın ama bakın burada da bir ince ayrıntı var. Mesela orada öğrenin noktalama işaretlerini nereye koymuş, anlatım bozukluklarını nerede düzeltmiş ve zaman içerisinde yavaş yavaş o noktalama işaretlerini de siz koymaya başlayın. Dolayısıyla düzeltmelere karşı değilim, bunu söyleyeyim. Ayşe'cim çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Ablam bana da bir resim sözüm vardı, sanırım unuttun. Unutmadım Aytencim. Niye unutayım ki? Unutur muyum? Kasıtlı olarak unutulmuş gibi yaptım. ay, canlanma Özlem Ayran. Raşit demiş ki mesajına, ben de dün Selvinaz'a yardım ettim. Selvinaz kuzu yünü yıkadı, yani yorganı. Var mı hala öyle yünler falan? Wow, ay çok zor bir iş o ya. O acayip zor bir iş. Bir de eğer bir apartman dairesindeyseniz hayli zor. Sonra evi süpürdü, paspasladı. Ben de benim kızı aldım dışarı çıktım. 2 saat durduk, geldik, baktık işler bitmiş, rahatça yapıvermiş. Yani diyor ki Raşit, burada da diyor ben onun yükünü şöyle hafiflettim. Prensesimi aldım dışarı çıkardım ki benim hatun rahat rahat iş yapsın.

Hansel ve Gretel'in hikayesinde navigasyon mu vardı? Evet ama sonuç fenaydı yani. Ben cadının evine ulaşmak istemiyorum Esin. Ay ne güldüm, beynim yandı demişsin. Evet ya, bence de. Bir de ekmek kırıkları falan nasıl bir masal ya? Çocuklarımızı nasıl masallarla büyütmüşüm? Yani ben çocuklarımı nasıl masallarla büyütmüşüm? Merve mezuniyetinden sonra bir gün bana dedi ki, anne dedi, bizim zamanımızda bize okuttuğu masalların hepsi insan psikolojisini bozan masal kitaplarıymış. Nasıl yani dedim. İşte Hansel ve Gretel örneğiyle başladı. Kırmızı başlıklı kız hikayesine döndü. Ve bana öyle şeyler anlattı ki, ay ben çocuklarıma ne yapmışım ya? Ay ben çocuklarıma ne yapmışım? Ama bilerek olmadı. Yollar senindir abla. Evet benimdir Ardacığım. Arapça tabela görmediğin sürece hala Türkiye'desindir. Vallahi bir gün o tabelayı bile görebilirim yani. Yani Nusaybin'de falan gördüm çünkü o tabelaları. Ama artık navigasyonu hayatımda en aza indirgemeye karar verdim. Çok kararlıyım arkadaşlar. Kaybolsam da kararlıyım. Zaten navigasyonla da kayboluyorum ben. Öyle de bir durum var. Navigasyonla bile kayboluyorum. O yüzden navigasyonsuz kaybolayım. Hayal gücü ablacığım kötü bir şey değil. Çözüm üretme becerisi kazandırmış bence. Evet Esin. İyi teselli oldu. Hadi şarkıyı dinleyelim.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Şimdi Suat demiş ki, tabii bir yandan çalışıyorsunuz, bir yandan radyoyu takip ederken biraz zorlandığınızı çalışanların farkındayım. Zuhal'in sesli mesajının sonuna denk gelmiş, anlayamamış. Şimdi şöyle bir şey oldu Suat. Gürcan Bey dedi ki, bizim evde işler şöyle yürüyor dedi. İç işlerine dedi, yani ev işleri, evle ilgili her şeye dedi ama her şeye Zuhal bakıyor dedi. Ben de dış işlere bakıyorum, biz dengeyi böyle kurduk dedi. Ben de dedim ki, Zuhal bu işten memnun mu acaba dedim. Bir de Zuhal'e sormak lazım dedim. Zuhal de böyle bir sesli mesajla cevap verdi. Ne dedi? Yorgun bir ses, yorgun bir kadın sesi.
4: Ablacığım bak, bu Suat'ın ev işleri yapması bizleri gaza getiriyor. Biz de eşlerimize diyoruz şöyle böyle. Şimdi Suat'ın sesli mesajında dedi, dün halı yıkadım, işte camlar falan yardım ettim eşime. Benimki de balkonda oturuyor, diyorum halı duruyor orada. Halı yıka diyorum, bak Suat diyorum eşine yardım ediyormuş falan. O da sana mesaj yazıyor, işte biz dış işlere ben bakıyorum, iç işlere Güzel bakıyor falan. Yani bunlar bize de iyi örnek olmuyor, bizi gaza getiriyor. Yapmayın beyler. Bu arada Şenol'a da söylüyorum, Şenol da bu arada yardımcı oluyor. Yani sonumuz ne olacak ben de bilmiyorum.
3: Ne olacak? Ne olacak? Ben de bilmiyorum. Evet, bir sesli mesaj da Raşit'ten gelmiş.
5: Ama bir şey diyeyim mi abla?
3: Söyle.
5: Yani şimdi dedim ya, iki saat çıktık biz dışarıdaydık. Eve geldiğimde tüm her şey bitmişti diye. Eve geldik, gerçekten bana dedi ki, teşekkür ederim Raşit dedi, bebeği alıp dışarı çıktığın için dedi. Yoksa dedi işi gücü göremezdim dedi. Hani bu yalan değil. Teşekkür etti yani benim bebeği dışarı çıkarmama. Çünkü her şey daha rahattı. Rahat cana yaptı.
3: Tabii
5: ve
3: canım.
5: Evet, benim kaynana bize adını sen getir, yün yorganı yapmış. Ta biz evlendiğimiz hani 5 sene önce. Biz zaten bu yün yorganda yatıyor. Yazın, kışın, yanıyor zaten. Neyse, bir şey o konuyu geçeyim.
3: Geç bence de.
5: Dün evvelsi gün mü yıkadı? Dün mü? Ne işte, yıkamaya başladı.
3: Çok zor bir iş o ya.
5: Yıkadı, küvette yıkadı. İyiceni yıkadı etti falan, şeyler yaptı. Şimdi de şiye sermiş. Neydi kız bunun adı? Çamaşır şeyi var ya işte. Adını getiremedim. Anladın sen işte. Ona sermiş. Onun üstüne duruyor. Birazdan resmini atarım. Hadi görüşürük.
3: Görüşürüz.

Düşünün şimdi, işiniz başınızdan aşkın. Bambaşka şeylerle uğraşıyorsunuz. Birden kızınızdan bir mesaj geliyor. Esin'e Eylül'den bir mesaj gelmiş. Esin'in başını kaşıyacak hali yok. Ama ve lakin bir yandan radyo, bir yandan Eylül. Eylül'den gelen mesaj aynen şöyle. Kısa ve tombul olduğu için diğer filler dışlıyor. Bir fil fotoğrafı var. Sonra bundan sonrası çok ilginç. Alalım mı onu? Üzüldüm şimdi. Esin de cevap veriyor. Eve gelmeden uğra da al kızım. Yazık tabii.

0: Çok üzülmüş, eve getirmek istiyormuş.
1: Kısa ve tombul fil.
0: Sizin evde düşünemiyorum.
1: Ne diyorsun Ayşe'cim sen buna?
2: Ben Zuhal'in sesini kaçırmışım. Şimdi dinledim. Zuhal'cığım tek değilsin bebeğim. Senden çok var.
0: Senden çok var.
1: Allah'tan ben hiçbirinizden değilim. Vallahi evde biri olsaydı, yani evi paylaştığım bir hayat arkadaşım olsaydı hangi grupta olurdum diye düşündüm.
3: Ezip geçtin sanki bir çiçekten bıraktın.
1: Sizce hangi grupta olurdum?

0: geldik artık yavaş yavaş mola vaktine yaklaştık. Şimdi saat başını geçince farkında mısınız bilmiyorum ama ben hep şunu yaşıyorum. Saat başını geçtiğimiz zaman zaman çok hızlı geçiyor ve birdenbire program bitiveriyor. O yüzden de baktım saat başını geçmişiz. Sevgili Suat'cığım, söz sende. Ne diyorsun acaba?
1: Suhal ablam, siz öyle ayarı tutturmuşsunuz yıllardır. Öyle gidersiniz. Hani onda bir sorun yok. Ne güzel işte abim Dışişleri Bakanı, sen İçişleri Bakanısın. Yani hem bir de abim çok yakışıklı ya. Öyle bir karizmalik bir adama halıyı kattırılır mı Zuhal ablam ya?
0: Yok artık Suat.
1: Hiç mi acımıyorsun abime?
0: Suat ya, bu mesaj senden mi geldi? Bak şimdi beni hayal kırıklığına uğrattın. Demeliydin ki ya Gürcan abi kalk lütfen. Arada sen de bir işin ucundan tut. En azından halının ucundan tut. Hadi gel birlikte yapalım de. Böyle bir şey bekliyordum. Evet, Zuhal demiş ki bizden olurdun abla. Ayşe'nin dediği gibi seni yalnız bırakmazdık. Vallahi sizden olurdum bence de. Ay çünkü benim dışımda birileri iş yaptığında ben beğenmiyorum da o yüzden. Dün Batuhan'la bu konuda bayağı bir çekiştik. Şimdi ben temizlik yapıyorum. Benim odamı elleme, ben halledeceğim falan dedi. Şimdi o hallettiği zaman ben bir daha giriyorum, bir daha yapıyorum. Çünkü o kadar yalap şalap yapıyor ki yaptığı işi. Yani yardım etse mi etmese mi orası tartışılır. Sonra çaktırmadan odaya girdim. Ay girmişken dedim bak sen çalışıyorsun, mesaidesin. Sana da yardım olsun, temizliği vereyim falan dedim. Temizliğe başladım. Bir de diyor bana sitem edersin diyor. Yardım etmiyorsun, yardım etmiyorsun diye diyor. Sonra da diyor girersin kendin yaparsın. Bu arada Yalçın Emine'den bir fotoğraf gelmiş. Telefonu almama izin vermiyor, oynamak zorundayım. He, çok güzel, ne oynuyorsunuz? Bence güzel bir oyun o. Vallahi güzel bir oyun. Bu arada satranç oynamayı biliyor musunuz bilmiyorum ama ben yıllar önce oynuyordum. Epey uzun yıllardır oynamıyorum. Cumartesi akşamı satranç oynamaya başladım. Herkese tavsiye ediyorum. Muazzam. Şahane bir şey ya. Şahane bir şey. Ve devam edelim. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam demiş. Sevgili Arda'cığım. Arda'cığım birazcık daha buralardayım. Ve... İleriyi gören bir kayınvalide adayı olarak kızdan çok erkek çocuklarını işlerle muhatap etmek geleceğe yatırımdır. Bak bu çok doğru Esin. Esin şimdiden alıştırıyor. Umut'a iş öğretiyor ki ileride birileri rahat etsin diye ve katla katla bitmiyor. Vallahi eşya katlıyorlar şu anda. Şimdi efendim neredeyiz? Bizim adımız Cadı ama neden? Niye Ayşe'cim? Kim demiş sana cadı diye ya da bize cadı diye? Suat kardeşime teşekkür ediyorum. Tabii karizmayı bozmayalım değil mi? Gürcan Bey hoşunuza gitti bakıyorum. Yani duymak istediğinizi duydunuz. Gayet mutlusunuz. Artık halıları İçişleri Bakanı'na devretmiş durumdasınız. Bu da iyi. Ay yemin ederim ben de öyleyim. Başkasının yaptığını beğenmiyorum diye Yalçın Emine. İşte o yüzden işler bize patlıyor. Genellikle. Ve valla Erdatlı babamdan beklediğim bir mesaj. Şimdi bakalım ne diyecek.
2: Suat'cığım biliyorsun aşağı yukarı bir ay şimdi yalnız kalacağım. Haftada bir gün gelebilirsin bize. yazı tura da atmaya gerek yok. Hepsini sen yap git. Yazı turuya ne gerek var?
0: Bu da çok iyiydi ya. Çok iyiydi çok. Şimdi tercih ettiğim ve dinlediğim bir isim değil, Siyam. Siyam son zamanlarda çok rağbet gören isimlerden bir tanesi. Yepyeni bir çalışma. 2 gün olmuş. Dijital platformlarda yerini almış. Yani tercih etmiyorum ama bu çalışmasını beğendim.

0: Pardon.
1: Baştan yazalım.
2: Evet, Siyam radyolarımızda bizlerle birlikte oldu. Baştan yazalım dedi. Suat'ın cevabını merak ediyorum tabii ki. Evet Suat, ne diyorsun?
3: Ya Gürcan abim zaten ablama yardım ederdir. Şimdi adam izinden geldi, yorgundur. Şimdi adam bu sıcağı bir de çatıların tepesinde çalışacak. Yani... O yüzden dedim yani. Yoksa Gürcan abim tabii ki yardım etmesi lazım ablama. Bundan sonra
2: bak nasıl gülüyorum
3: ablam
2: ama.
3: En azından şöyle olması lazım bak. Ablam su tutacak. Gürcan abim fırçalayacak. Güzel günü. Çünkü hanımların fırçalaması bile olmaz yani.
2: Evet. Bak.
3: Beyler fırçalaması lazım sert sert. Ondan evet. Sonra kirler daha evet. Çabuk çıkar.
2: Evet. Beklediğim sesli mesaj buydu. Bakalım Şenol Bey bu konuda ne düşünüyorlar?
4: Merhaba Özlem Hanım. Hayırlı çalışmalar tekrardan.
2: Teşekkür ederim.
4: Zuhal de yani burada diyeceğim de olmayacak, duyacak çünkü Gürcan abi ama fark etmez. Adam zaten günde 7-8 tane kahve içiyor. İçine tuz at, tuzlu kahveyi koy önüne içsin. Arada sırada böyle yapsın. Elbet bir gün dank eder Gürcan abi de der ki ya aha, artık sistem değişti. Benim de ev işlerine el atmam gerek. Yani bir yerden fitili ateşleyeceksin ki gelsin yoksa gelmez yani.
2: Ya şeyi merak ediyorum Şenol, sen böyle bir kafadasın. Erdat'la babamla nasıl anlaşıyorsunuz? Yani nasıl bu kadar iki ayrı dünya... Efendim dün akşam bugünkü konuya istinaden bir yazı yazdım. Sizlerle gitmeden onu paylaşayım. Sonrasında da artık yavaş yavaş aranızdan ayrılma zamanı geldi. Evet, hayatla konuşmak her zaman faydalıdır. Ve hayatla konuşurken aslında kendinizle konuşursunuz. Ve aradığınız cevapları da farkına varmadan bulursunuz. Şimdi hayatın dilinden yani bir yazı yazdım. Yazı şöyle başlıyor. Ben hayatım. Benden hep mutluluk beklediniz ama ben size sadece mutluluğu değil, sabrı, özlemi, kaybetmeyi ve yeniden başlamayı da getirdim. Çünkü insan sadece güldüğü günlerde değil, ayağa kalktığı günlerde büyür. Bana bazen haksızlık ettiniz. Başınıza gelen her kötü şeyin suçunu bana yüklediniz. Oysa ben sadece yollar sundum. Hangi yoldan gideceğinize çoğu zaman siz karar verdiniz. Koşarken etrafınıza bakmayı unuttunuz. Sevdiklerinize nasıl olsa yarın var diye ertelediniz. Oysa benim kimseye yarının sözünü verdiğimi hiç duydunuz mu? Hiç duydunuz mu? Benim kimseye yarının sözünü verdiğimi. Kırıldınız, yoruldunuz, ağladınız ama fark etmediğiniz bir şey vardı. Her düştüğünüzde İçinize yeniden ayağa kalkabilecek bir güç bıraktım size. Geçmişi değiştiremezsiniz ama bugünü yaşayabilirsiniz. Geleceği kontrol altına alamazsınız ama onu ve ona hazırlanabilirsiniz. Ben hep bugünde yaşarım. Beni kaçırdığınız her an aslında kendi ömrünüzden eksilen bir andır. Size bir tavsiyem var. Sevmeyi ertelemeyin. Özür dilemeyi geciktirmeyin. Teşekkür etmek için özel bir gün beklemeyin. Sevdiklerinize zaman ayırın çünkü bir gün dönüp baktığınızda hayatınızı yılların değil, anlam kattığınız anların oluşturduğunu göreceksiniz. Ve son olarak şunu unutmayın. Ben kimseye kusursuz bir yol vermedim. Ama yürümekten vazgeçmeyen herkese sonunda kendi hikayesini yazma fırsatı verdim. Ben hayatım. Bana kızabilirsiniz, beni sevebilirsiniz, benden şikayet edebilirsiniz. Ama beni gerçekten anlamak istiyorsanız sadece yaşayın. Çünkü ben en güzel derslerimi yaşayanlara veririm.

0: Evet, Gürcan Bey Suat'a katıldığını beyan etmiş. Aynen katılıyorum Suat kardeşime demiş mesajında. Evde ağır işleri tabii ki ben yapıyorum. Zuhal'ime yardımcı oluyoruz, merak etmeyin.
1: Yola devam etmek gerek. Gönlünü alan sevgili.
0: Ah Yalçın Emine, ah. Eğitici bir oyun, videolarda gördüm, hemen aldık, çok eğlenceli gerçekten, çok iyi. Ve yine oğlum kazandı, kazansın prensimiz, kazansın. Evet efendim, iki güzel sponsoru var programımızın. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hem sizin adınıza, hem kendi adıma, hem radyom adına iyi ki varlar. Bu programların size ulaşması konusunda bize destek oldukları için biz sponsorlarımıza minnettarız. Ve Pindrinks. Hemen bir yudum alayım Pindrinks'imden ya. Bak bugün hiç içmedim ya. Evet, alıyorum.
1: Her güne şükretmek gerek.
0: Ve hem sağlıklı, hem lezzetli, hem de %100 yerli. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Hayatıma girdiği için, radyomuzda bizi desteklediği için. Ve Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindrinks'te buluşturduğu için. Ve Şenol'a teşekkür ediyorum. İtalya'yı Pindrinks'te buluşturduğu için. Çok güzeldi bugün. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın günlerden salı. Efendim ne yapıyoruz? Soru cevap oynayacağız inşallah. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve keyfe kederdeydiniz. Viyana FM kavşağında buluşmayı bugün de başardık. Yarın inşallah yine yeniden aynı saatte, bu frekansta, bu kavşakta buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Çok güzel bir akşam ve güzel bir sabah diliyorum. Yarın ben sizi bekliyor olacağım. İnşallah sizler de buralarda olursunuz. Görüşmek üzere. Ve bu şarkı da bugünkü konumuza istinaden sıraya almış olsun. Okuduğum yazıyı umuyorum ciddiye alırsınız. Gerçekten biz hayattan mutluluk bekliyoruz. Ama o bize sabrı öğretiyor, özlemi öğretiyor, özlemeyi öğretiyor, kaybetmeyi, yeniden başlamayı. Çünkü sadece hayat gülmekten, eğlenmekten ibaret değil. Ve bazen haksızlık ediyoruz hayata, başımıza gelen her kötü şeyin suçunu ona yüklüyoruz. Oysa o bize yollar sunuyor ve biz tercihlerimizi yapıyoruz. Hayat tercihlerimizden ibaret. Ve ne yazık ki zaman geçerken ve ne yazık ki onunla bununla şunla uğraşırken bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Etrafımıza bakmayı unutuyoruz. Nasıl olsa yarın yaparım dediğimiz, ertelediğimiz bir sürü hikayemiz var. Ve hayat gerçekten de bize yarının sözünü hiçbir zaman vermedi. Kırılıyoruz, yoruluyoruz, ağlıyoruz. Fark etmediğimiz bir şey var gerçekten de. Her düştüğümüzde içimizde yeniden ayağa kalkabilecek bir güç var ki ayağa kalkmayı başarabiliyoruz. Geçmişi değiştirme şansımız yok. Geleceği kontrol edemeyiz ama geleceğe hazırlanabiliriz. Ve bugün de yaşamak, anda kalmak diye bir kavram var. En çok da bunu kaçırıyoruz. Yani anı yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu kaçırıyoruz. Umuyorum 2-2,5 saatlik anlarda güzel şeyler hissettiniz. Ve lütfen, biraz önce yazıda da bahsetmiştim. Lütfen sevmeyi ertelemeyin. Özür dilemenizi, özür dileyecek insanlar varsa geciktirmeyin. Teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Ve bütüm bunlar için özel bir gün beklemeyin. Sevdiklerinize lütfen zaman ayırın. Çünkü bir gün dönüp baktığınızda gerçekten de belki onların çoğu yanınızda, yakınınızda olmayacak. Ve yazının sonunda aslında şöyle demiştim. Kimseye kusursuz bir yol vaat etmiyor hayat. Gerçek olan da bu. Yürümekten vazgeçmeyen, yürümeye devam eden sonunda kendi hikayesini yazmayı başarıyor. Hoşça kalın ve kendinize iyi davranın.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi. Viyana'da yardım bahanesiyle para toplayan kadına dikkat. Viyana'da 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir kadının kendisini mağdur gibi göstererek vatandaşlardan para ve yardım talep ediyor. 0681 ile başlayan bir telefon numarasıyla arayarak "Türkiye'den geldim, öğrenciyim, açım, sokakta kaldım, kalacak birkaç günlük yere ihtiyacım var" ifadelerini kullanan kadın bu yöntemle birçok kişiden maddi yardım aldığı iddia ediliyor. Viyana Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında 11. oldu. Travel Leisure dergisinin 2026 yılı dünyanın en iyileri anketinin sonuçları açıklandı. 207'den fazla okuyucunun katıldığı ankette toplam 661 bin oy kullanıldı. Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinde Floransa 1., Prag 2., Salzburg ise 3. sırada yer aldı. Krakow 4. olurken Avusturya'nın başkenti Viyana 87,42 puanla Avrupa sıralamasında 11. oldu. Dünya genelinde en iyi şehir unvanını Meksika'daki San Miguel de Allende kazandı. 3 kişiyi bıçaklayan 12 yaşındaki zanlı serbest bırakıldı. Viyana'nın 10. bölgesindeki bir parkta çıkan kavgada 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, yaşları 14, 15 ve 16 olan Suriyeli 3 genci bıçakladı. Göğsünden yaralanan 15 yaşındaki genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken diğer 2 yaralının durumunun hafif olduğu bildirildi. Polis şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak kullandığı bıçağa el koydu. 12 yaşındaki şüpheli yaşı nedeniyle işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evini havaya uçuran adam hayatını kaybetti. Geçtiğimiz pazar günü Viyana'nın 21. bölgesinde meydana gelen ev patlamasına neden olduğu belirtilen 93 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Avusturya'da kısa süren serin havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftayla birlikte ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların birçok bölgede 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 20, gündüz ise 30 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Veli Kavlak istifa etti. Türkiye U18 milli takım teknik direktörlüğü yapan Beşiktaş ve Rapid Wien eski futbolcusu Veli Kavlak, kendi isteği doğrultusunda 6 aydır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Viyanalı Oğuzhan Muğla Spor'da. Geçtiğimiz sezon Sebat Gençlik Spor formasıyla şampiyonluk yaşayan Viyana doğumlu orta saha oyuncusu Oğuzhan Özleşen, yeni sezonda Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğla Spor'la sözleşme imzaladı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

Dirty First Jam. Bionef. Dirty First Jam.

Buluşuruz. Çok güzel bir çalışmayla başlattık efendim bu akşamki programı. Ferdi Özbeğen radyolarınız oldu bu sıra. Kendisinin şarkılarına takmış durumdayız. Ara ara güzel şarkılarına yer veriyoruz. Efendim 13 Temmuz 2026 güzel bir pazartesi akşamı, haftanın ilk çalışma gününü geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş akşamı da ettik. Aman da aman şöyle güzel şarkılarla da akşamımızı güzelleştirelim istiyorum. Şimdi hareketleneceğiz. Güzel böyle her zamanki o ana tarzımızdan pop güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız. Ara ara tabii farklı tarzlara da yönelebiliyoruz. Bazen benim tercihlerim, bazen sizlerin tercihleriyle. Ama yeter ki kaliteli güzel müzikler olsun efendim. Eskiler yeniler ama daima yenilerin adresi Viyana FM'de. Akif Özcan hafta içi her akşam sizinle Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında buluşuyoruz kıymetli dinleyiciler. Değerli sponsorlarım, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Mega Gastro katlarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. WhatsApp iletişim hattımız, mesaj ve isteklerinizi beklediğimiz numaramız +43 660 130 19 79. +660 130 19 79'dan sizleri bekliyorum. Çalışıyorsanız kolaylıklar, yoldaysanız iyi yolculuklar, evdeyseniz iyi istirahatler. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Vay vay vay vay vay vay vay. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum bir kez daha. Pazartesi akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Bize WhatsApp üzerinden gelen güzel mesajlarınız var. Burcu Hanım iyi akşamlar. Ben de buradayım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgiler. İyi ki varsınız. Güzel şarkılarımız tabii ki sizler için de gelecek ama Tandan Gidişat şarkısını çalarsanız sevinirim demişti. Ben de hemen listeme dahil ettim ve o güzel şarkıyı hemen Burcu Hanım için göndermiş olacağız. Tüm Tantaşçı sevenler için de gelmiş olacak şarkımız. Artı 43 660 130 1979'dan gönderin gelsin efendim. Figen Hanım, Salzburg'dan iyi akşamlar. Akif Bey iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler, iyi ki sizler de varsınız. Ceren Sagu'dan iki yaka şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin diyor. Gelsin efendim. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Akif Özcan, Viyana FM'de devam ediyor.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Kulaklarınızda olduğu sevgili Raşit de geldi. İyi yayınlar Akif, kolay gelsin. Benim Abuzer'in senin hakkında düşüncesi bence gayet doğru. Yani Abuzer derken ChatGPT demiş. Yayındaki duruşu ve gedikli dinleyici ilişkisi. O ne demek ya? Hafif sert ama samimi. ChatGPT'ye sormuşsun. Ne diyor? Akşam trafiğinde 19.20 mikrofona geçtiğinde günün yorgunluğunu taşıyan insanlara hitap ettiği için bazen ciddi veya sinir bozucu gelebilir ama bu onun yayındaki karakteristik tarzıdır. Senin gibi gedikli dinleyicilerin canlı yayında ona sarması, onu delirtmeye çalışması aslında onun yayın kalitesini ve sabrını gösterir. İyi bir radyocu dinleyicinin bu tarz tatlı sataşmalarını yayının malzemesi haline getirmeyebilir. Evet, kesinlikle. İstediğin kadar delirt, Viyana FM'in çizgisinin kalitesini ve gurbetteki Türklerin nabzını tutma işini ekibiyle birlikte çok iyi yönetiyor demiş. Bunu benle ilgili söylüyor, öyle mi? Teşekkür ederim. Akif Özcan diye belirttin mi Raşit'cim? Sağ olasın. Böyle eğlenceli şeylerle uğraşmaya devam ediyorsun. Tabii hem kendi hayatına eğlence katıyorsun hem de bizlere, bulunduğun ortamlara neşe katıyorsun. İyi ki varsın Raşit. Seni seviyoruz. ChatGPT'nin değerlendirmelerini doğru buluyorum. Özellikle de bir de Akif Özcan olarak belirt bakalım. Belirttin mi ya da? Belirtmediysen bir belirt, bir de öyle bir yorumunu alalım. Ya bu kişi Akif Özcan de, bakalım ne diyecek.
1: Akif Özcan.
0: Emrah Karaduman düzenlemesi Gürizayla yorumuyla Ateşle Barut kulaklarınızda olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan da istek ve mesajları bekliyoruz. Ayfer Hanım da bizlerle beraber 20. Viyana'dan iyi akşamlar demiş. Çok teşekkürler. Baran Mengüç'ten Sarı Kız Hanım çalarsanız sevinirim diyor. İyi yayınlar herkese de, iyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Önce Gülizay'la ardından Baran Mengüç gelecek. Herkese iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Akif Özcan devam ediyor. Güzel bir pazartesi akşamında sizlerle beraberiz. Evet, gündemdeki önemli konulardan bir tanesi hepimizin herhalde bilgisi vardır diye düşünüyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Levent açıklamasında "Asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'le birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken gözaltındaki Levent sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada kişisel borçların Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunan Levent, "Asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" dedi. Şarkıcının açıklaması şöyle: "Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki, Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap'la ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin. Deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç alacak ilişkilerimi Ahbap'la ilişkilendirmeyin. Biliyorum bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek." demiş. "Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim, kişisel borç alacak ilişkilerinde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Zaman her şeyi gösterecek" açıklamasında bulunmuş değerli dinleyiciler, sanatçı. Tabii takdir kamuoyunun önümüzdeki günlerde bu işin aslı net bir şekilde de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ara ara gündemin dışında Avusturya'dan, Viyana'dan da özel haberlerimiz tabii ki sizlerle olacak. Sevgili Bora, iyi akşamlar abicim, İstanbul'dan sevgiler. Zinet Sali'den "Yeniden" şarkısını rica ediyorum demişti. Ben de az önce mesajını, yani şarkıyı dinlerken kendimce okudum yayın öncesinde ve bu şarkıyı hazırlamıştım. Şimdi sevgili Bora için gelecek. +43 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz. İyi akşamlar.

Yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda. Sevgili Raşit, ChatGPT'ye biraz beni sormuştu, çekiştirmişti. Demiştim ki Akif Özcan diye de belirttim mi? Evet diyor. ChatGPT son olarak demiş, kısacası Akif Özcan radyoda o ciddiyetinin altında aslında dinleyicisiyle dirişmekten gizliden gizliye keyif alan, işinin ehli bir yayıncıdır. Ya GPT'ye de çok teşekkür ediyorum. Güzel tanımlamış. Sağ olsun, var olsun. Öyle bizimle ilgili kötü şeyler söylememiş. Tabii ki yani eğlenmeyi biliriz, ciddi olacağımız yeri biliriz. Buna dikkat ediyoruz. Hem kişilik olarak hem de mesleki anlamda kariyerim boyunca da hep bunu yapmaya çalıştım. Her tarz dinleyiciye elimden geldiğince hitap etmeye gayret ediyorum. Herkesi anlamaya çalışıyorum. Bunun bir yayın olduğunu, bir şov dünyasının bir parçası olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla yıllardır hep bunu yapmaya çalıştım. Çünkü herkesi aynı şekilde değerlendirmek doğru değil. Her insan farklı bir dünya. Dolayısıyla biz de yayıncı olarak mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve herkese göre böyle ortalamada bir yayıncılık yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden Raşit'in esprilerini de kaldırabiliyoruz. Yeter ki saygısızlık olmasın birbirimize karşı. Ne ben size, ne siz bana. Çünkü burada böyle aile sıcaklığında güzel, keyifli işler yapmaya gayret ediyoruz. Hani bazen şey gibi, yani rol yapan oyuncular gibi düşünün. Onların da hani rolü o. Biz de tabii burada hani zaman zaman mesleki anlamda rollerde yapabiliyoruz. İşimizin bir parçası bu. Peki devam edelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Yıldız Hanım. Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. Aslan Hanım da burada. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de buradayım Akif Bey. Derya Ulu'dan Şımarık şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. Çok teşekkürler aldım listeye. Sevgili Ali'cim, iyi akşamlar abi. Yine harikasın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Alişan'dan Kadere Bak çalarsan sevinirim abi. Canıma, Cansu'ma gelsin demiş. Gelecek güzel kardeşim, onu da aldım listeye. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi Buray geliyor. Tam benim tipim Viyana FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Avusturya'da kısa süren serin havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji tahminlerine göre yeni hafta ile birlikte ülke genelinde güneşli hava etkili olacakmış. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların birçok bölgede 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aman yandık.

0: Aktif Özcan.
1: Mela Bedel kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Gel Dönelim Eve isimli bu güzel çalışmalarıyla. Programımız devam ediyor. Hollanda'ya sevgili Ayşe'ye de selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Akif Müdür. Çalışıyoruz kızımla. Çok sıcak ama güzel bir şarkı bizim için gelir mi demiş. Gelmez mi ya? Rayman'in bu güzel şarkısı sevgili Ayşe'ye. Ondan da tabii ki güzel kızına armağan olarak gelecek. Bizden de sevgiler olsun. İyi ki varsınız. Kolaylıklar diliyorum. Sizi böyle serinleten tabiri caizse güzel şarkılar gönder.

Verelim. Keyfinize keyif katsın, çalışırken de size motivasyon olsun. İyi çalışmalar sevgili Ayşe ve kızına gelecek bu güzel çalışmamız. Akif Öykü Gürman ve kardeşinden evlerinin önü boyalı direk demiş. Öykü Berk. Evlerinin önü boyalı direk dinleyek mi demiş. Biraz mağazaya gidelim güzel olur bence. Teşekkür ederim diyor sevgili Raşit. Tamam bence de güzel olur. Evlerinin önü boyalı direk birazdan Öykü Berk yorumuyla gelecek efendim. Hep

olarak durdurulan dövizle askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlanmış. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu olarak başvuruları yapabilecekler. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizle askerlik bedeli 472.653 lira. Yani yaklaşık 8.870 euro olarak belirlenmiş efendim. Bu bilgiyi de paylaştık. Daha fazla haber için Viyana FM Instagram adresimizi ve viyanafm.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla devam edeceğiz. Sırada Raşit'in isteği var. Evlerinin önü boyalı direkt. Öykü ve Berk Gürman'dan dinliyoruz.

Ebru Gündeş ve Çabuk Unutma kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi akşamlar. İkinci saatteyiz programda. Bir de dünya gündemine bakalım isterseniz. Trump'ın bir açıklaması var. Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Boğaz'ın koruyucusu olacağız. Korumak için para alacağız dedi ve oran açıkladı sevgili dinleyiciler. Trump ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğini ve bunun karşılığında ödeme alacağını söyledi. ABD Başkanı son dakika açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceğini ve bu hayati su yolunu kontrol etme karşılığında tazminat alması gerektiğini ifade etti. Trump, Fox News'un Fox Friends programında yaptığı telefon görüşmesinde Boğaz'ı alıyoruz, elimizde tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın koruyucusu olacağız. Belki de buna Boğaz'ın koruyucu meleği diyeceğiz ve bunun karşılığında tazminat almalıyız dedi. Tüm kargoların %20'sini tazmin edeceğiz açıklamasında da bulundu. Öte yandan Reuters'ın son dakika haberine göre İran Müşterek Ordu Komutanlığı, bölge ülkelerinin liderlerine ABD ile herhangi bir işbirliği İran'a karşı savaş olarak değerlendirilecektir yönünde yeni bir açıklama yaptı. Son çatışmaların nedeni ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak da belirtiliyor. Tabii tüm bunlar karşısında İran nasıl bir tepki verecek? Trump böyle konuşuyor ama sonra İran'ın saldırıları karşısında da iş başka bir boyuta gelebiliyor. İyi akşamlar.

0: Aktif Özcan.
1: Tekir radyolarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Kaybım Var isimli bu güzel çalışmasıyla Viyana FM'de programımızın ikinci saatindeyiz. Güzel bir pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz ve müzik yolculuğumuz devam ediyor. Ara ara da gündemden önemli haberleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyorum. Siz de istek ve mesajlarla bize katılabilirsiniz. +43 660 130 19 79'dan bekleniyorsunuz efendim. Yolda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyorum bir kez daha. Yolunuz ve tabii ki radyonuz açık olsun. Radyonuzda her daim Viyana FM olsun. Hala çalışanlar, mesaide olanlar vardır, onlara da kolaylıklar. Evlerinde istirahat halinde bir şeyler atıştırırken bize kulak veren dinleyicilerimize de güzel bir akşam diliyorum ve afiyet olsun diyorum. İyi istirahatler diliyorum. Sizleri seviyoruz kıymetli dinleyiciler. Sırada Sıla Şahin ve Samet kardeşler var. Seninle Başlar isimli bu güzel çalışma şimdi Viyana FM'de.

Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Emircan İrek kulaklarınızda oldu. Jandarmalar Gelene Kadar isimli bu keyifli şarkılarıyla. Şimdi ise Demet Akalın ve en yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedinle. Viyana FM'de Akif Özcan devam edecek. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle sevgili Ece. İyi akşamlar, buradayım diyor. 21. Viyana'dan selamlar. Demet Akalın'ın son şarkısını istiyorum demişti. Ben de hemen tabii ki Bir Şey Mi Dedin isimli bu son şarkısını listeye dahil ettim ve armağan olarak göndereceğim sizlere. Mehmet Türk, iyi akşamlar, ben de buradayım. Sizleri severek dinliyoruz Akif Bey diyor. Denizli'den sevgiler, çok teşekkür ediyorum. İntizardan Darbe şarkısını çalarsanız memnun olurum. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diyor. Çok teşekkürler. Akif Özcan'lısınız, programımız devam ediyor. Sırada Demet Akalın var.

Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'dasınız. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, pazartesi akşamında birlikteyiz. Sırada İntisar var. Darbe isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızda olacak. Hacer Hanım iyi akşamlar diyor. Salzburg'dan herkese sevgiler. Harika şarkılar çalıyorsunuz Akif Bey. Benim de bir isteğim var demiş. Serkan Nişancı'dan Celse. Mümkünse çok sevinirim demiş. Ne demek, aldım listeye. Önce İntisar, sonra Serkan Nişancı Viyana FM'de olacak. Aşk.

0: çıtayım.
1: Biliyorum efendim.
0: Akif Özcan.
2: Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Artı 43 660 130 19 79'dan siz de istek ve mesajlarınızı gönderin. Keyifle paylaşalım.
1: Akif Özcan.

0: Mustafa Mert Koç ve Sar Beni kulaklarınızda oldu. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Programın son yarım saatlik dilimi içerisindeyiz. Zeki Bey Salzburg'dan selamlar, iyi akşamlar Akif Bey. Derya Bedavacı'dan Atlatırım şarkısını çalarsanız çok çok memnun olurum. Yine harika bir yayın yapıyorsunuz demiş. Bu şarkıyı da dinlersem tam diyor süper olacak. E o zaman tam süper olsun be. Gelsin. Çok güzel bir şarkıdır, ben de çok severim. Tüm Viyana FM dinleyicilerimize de armağanımız olsun. Buse Hanım, İyi akşamlar Akif Bey. Viyana FM'i severek dinliyoruz. Canım eşi Mehmet'im için de ben bir şarkı istiyorum. Aşkım sensin Emircan İrek'ten. Yer verirseniz sevinirim demiş. Ne demek? Alıyorum isteğe ve keyifle dinleteceğim. Sizlere eşiniz Mehmet Bey'e de armağanımız olarak gelecek. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel istek ve mesajlarla bekliyoruz. Windrings ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Akif Özcan.

0: Biyomev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi. Viyana'da yardım bahanesiyle para toplayan kadına dikkat. Viyana'da 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir kadının kendisini mağdur gibi göstererek vatandaşlardan para ve yardım talep ediyor. 0681 ile başlayan bir telefon numarası...

Güzel bir şarkıydı efendim, hep beraber dinledik. Kimden geldi? Esin Kaya, Eli Türkoğlu. Kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Yüzsüz Gibi isimli bu güzel çalışmalarını hep beraber dinlemiş olduk. Yavaş yavaş da programın sonlarına doğru geliyoruz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda harika şarkılar sizler için geliyor. Sırada yine onlardan bir tanesi var. Derya Ulu, Hani isimli güzel şarkısını seslendirecek. Hemen ardından Melis Karaduman, sonrasında Tantaşçı ve artık yavaş yavaş da vedamızı etmiş olacağız. Son mesajlar için WhatsApp hattımız tabii ki aktif. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz diyelim ve Derya Ulu'yla devam edelim.

0: Bir Sen Olmaz isimli bu nefis şarkısı kulaklarınızdaydı. Viyana FM'desiniz. Artık yavaş yavaş vedamızı edeceğiz. Güzel bir akşam diliyorum herkese. Sevgiler, saygılar diyor Şengül Hanım, gönderiyor mesajını. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkımız size gelsin. Ardından da veda edeceğiz.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

0: Pazartesi gününün akşamında sizlerle buluştuk efendim. Yarın akşam yeniden birlikte olacağız inşallah. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Viyana FM'de kalın diyorum ve değerli sponsorlarım Pindirings ve Mega Gastro'ya da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşçakalın. Güzel akşamlar, keyifli geceler.
1: Akif Öz.

0: yardımlara ihtiyacım var. İfadelerini kullanan kadın bu yöntemle birçok kişiden maddi yardım aldığı iddia ediliyor. Viyana Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında 11. oldu. Travel Leisure dergisinin 2026 yılı dünyanın en iyileri anketinin sonuçları açıklandı. 207'den fazla okuyucunun katıldığı ankette toplam 661 bin oy kullanıldı. Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinde Floransa 1., Prag 2., Salzburg ise 3. sırada yer aldı. Krakow 4. olurken Avusturya'nın başkenti Viyana 87,42 puanla Avrupa sıralamasında 11. oldu. Dünya genelinde en iyi şehir unvanını Meksika'daki San Miguel de Allende kazandı. 3 kişiyi bıçaklayan 12 yaşındaki zanlı serbest bırakıldı. Viyana'nın 10. bölgesindeki bir parkta çıkan kavgada 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, yaşları 14, 15 ve 16 olan Suriyeli 3 genci bıçakladı. Göğsünden yaralanan 15 yaşındaki genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken diğer 2 yaralının durumunun hafif olduğu bildirildi. Polis şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak kullandığı bıçağa el koydu. 12 yaşındaki şüpheli yaşı nedeniyle işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evini havaya uçuran adam hayatını kaybetti. Geçtiğimiz pazar günü Viyana'nın 21. bölgesinde meydana gelen ev patlamasına neden olduğu belirtilen 93 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Avusturya'da kısa süren serin havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftayla birlikte ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların birçok bölgede 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 20, gündüz ise 30 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Veli Kavlak istifa etti. Türkiye U18 milli takım teknik direktörlüğü yapan Beşiktaş ve Rapid Wien eski futbolcusu Veli Kavlak, kendi isteği doğrultusunda 6 aydır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Viyanalı Oğuzhan Muğla Spor'da. Geçtiğimiz sezon Sebat Gençlik Spor formasıyla şampiyonluk yaşayan Viyana doğumlu orta saha oyuncusu Oğuzhan Özleşen, yeni sezonda Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğla Spor'la sözleşme imzaladı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da, Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut bizlerle birlikte olacak. Yeniden Sevemem Diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım, bir de şunu hatırlatalım. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Başlıyoruz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için size dedik ki... Sizce inat... Başarıya mı yoksa başarısızlığa mı daha çok yol açar? Neden? Sizce inat... Başarıya mı yoksa başarısızlığa mı daha çok yol açar? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı her zaman olduğu gibi. Ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Mahsun Çelik bizlerle birlikte olacak. Gücüm yetene kadar diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Mahsun Çelik kulaklarımızdaydı. Gücüm yetene kadar dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesiyle yolumuza devam edelim. Sevgili Ahmet amcamız bu akşam bize ilk ulaşan dinleyenlerden bir tanesi oldu. Selam evlat, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. İstikrarlı bir şekilde ne yapacağını bilerek bir şeylere inat ediyorsan, başarı gelir seni bulur. Yaptığın işte bir başarı elde edeceğine inanarak bir yola çıkıyorsan, bir başarı seni bulur. Ama yaptığın işe inanmayıp birileri inanır da güzel şeyler söyler diye ego tatmin etmek peşinde koşuyorsan, işte o zaman başarı seni bulmaz, inat seni başarısızlığa sürükler. Bunu unutmamak lazım demiş. Ne yaptığını bilmek, ne yapmak istediğini bilmek önemli. Yani bazen ne yaptığını bilemezsin ama ne yapmak istediğini biliyorsan, ne bileyim, seninle aynı yolda ilerlediğine inandığın birilerinden yardım isteyebilirsin. Bütün mesele ne yapmak istediğini bilmekte gizli bence. Ben bu mesleğe başlarken hobi maksatlı başladım. Hani çocukluk hayalimdi vesaire diyerek başladım. Ama başladıktan sonra başkalarıyla beraber kendimdeki potansiyeli fark ettikçe hedefim şey olmaya başladı. Ya hobi olarak güzel ama artık işte aradan bir 3-4 sene geçti. Şeyin farkına vardım. Galiba içimdeki hevesi diri tutmak için yeni bir hedef koymam gerekiyordu kendime. İşte bunu fark ettiğim andan itibaren artık hedefim şey olmaya başladı. Ben sesimi daha geniş kitlelere duyurmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Şükür ki nasip oldu. Şükür ki bugün sesimi binlerce insan dinliyor. Her birine selamlarımızı göndermiş olalım. İnat ve istikrar ve ne yapacağını bilmek, neyin seni tatmin edeceğini bilmek başarıyı getirir abi. Çok güzel bir cevaptı. Sevgili Leyla Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Pınar Hanım başkentten selamlarını iletiyor. Biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf Dubai'den bizlere kulak veriyor. Saygı, sevgi, selam olsun bizlerden. Bugün ikinci saatimizi onlar da seven tarafta, çünkü işin içinde mezdeke var. Sevgili Pınar Hanım sorumuza bir cevap vermiş. İnat insanı bazen hayatta tutan tek şeydir. Yeter ki doğru durumlarda inat edelim. Yanlışı konusunda inat eden insan kendini sorgulamayı unutan insandır demiş. Günümüzde yanlışı konusunda inat eden insan sayısı, doğrusunu savunmak konusunda inat eden insan sayısından daha fazla. Hatta şöyle de bir gerçek var. Biri doğrusunu savunmak konusunda inat ediyorsa muhtemelen o öyle düşünüyordur. Çünkü şöyle, bana göre doğru deyip savunuyor ya. Yani toplumsal bir doğruyu savunmaya birçoğumuzun cesareti yok abi. Ha tabii, çoğunluk doğrudan yanaysa toplum içerisinde, orada eyvallah, biz de savunuruz. Neden? Çünkü çoğunluk da bizimle beraber. Biz %51'iz. Ama işler tersine döndüğünde savunamayan kısım 51, biz otomatik olarak 49 olduğumuzda muhtemeldir ki dışlanmaktan korktuğumuzdan o fazlalık olan kesimden yanaymış gibi gözükme gayreti içerisine giriyoruz. Başaramıyoruz da aslında ama. Artık hayatın birçok yerinde ona da bakılmıyor. Hepimizde bir kılıf merakı var. Kılıfı uyduruyorsak çok rahat söylediğimizi duymazdan, gördüğümüzü görmezden bildiğimizi bilmezden, anladığımızı anlamazdan gelebiliyoruz. Maalesef böyle bir durum var. Sevgili Ceylan Hanım selamlarını iletmiş. Bizler de selamlarımızı iletelim. Şu anda Ordu'dan bizlere kulak veriyorlarmış. Sevgili eşi ve kendisi. Haydi bakalım, güzel bir eser ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, dostum Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor. O da yakın zamanda yine yurt dışında bir radyoda yeni bir programa başladı. Tekrar hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Umarım uzun soluklu nice programlar yapar kendisi. Ve demiş ki, hayırlı akşamlar, keyifli yayınlar değerli insana. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Annem ben küçükken çok inatçı olduğum için her zaman inatçının gemisi yürümez derdi. Teknik kullanıyoruz ama neyse. Kendi fikirlerimle geldim. İnat doğru hedefe bağlanıldığında aslında kararlılık olur. Bu da insanı başarıya götürür. Ben bunu başaracağım diyen bir insanda direnç vardır ve mutlaka o yol başarıya gidecektir. Ama inat esnemeyen bir kötülüğe dönüşürse işler değişir. Bu durum yanlış yolda ısrar etmeye neden olur. İnat akıl ile dengelenirse başarıya, ego, korku ve cehalet ile birleşirse mutlaka başarısızlığa götürür demiş. Eyvallah, teşekkür ederim.

Abi ego hepimizde var. Her zaman da söylüyorum. Bir işi sağlam yapıyorsan, kendi içinde buna eminsen, gözünün önünde görebildiğin emareler de buna işaret ediyorsa bunun egosunu yaparsın. Ama gerektiği yerde yaparsın. Aklı selim bir şekilde yaparsın. Önemli olan egoyu yönetmektir. Yoksa diğer türlüsü de işte bende ego yok demek de aslında kibrin bir göstergesidir bana soracak olursanız. Ya işte ego iyi bir şey değil, bak bende yok. Ama sende varmış. Yazık sana gibi bir şeydir. En azından benim baktığım yerden hayatım boyunca öyle gözükmüştür. Mesele egonun varlığı değil, akılla bir arada yönetilip yönetilemediğidir. Şayet bunu başarıyorsan, şahsım adına söyleyebilirim ki ben seni ayakta alkışlarım. Yıldız, iyi geceler, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. O da sağ olsun, programı fırsat buldukça dinleyen isimlerden bir tanesi. Bu akşam Tekirdağ'da

yürü gönlüme. Sevilmeden de seviyorum işte. Elimde değil sevdiğim. Elimde değil gücenme. Gidiyorum da bin türlü yara var bu gidişte. Yokluğun biraz iyi geldi bana. İkiye ayrıldı hatıralar ve yaralar. Hatıralar, onlar ki beni ayakta tutanlar. Yaralar, onlar ki uykularımı benden alanlar. Peki ya rüyalar? Onlar senden en güzel arda kalanlar. Sana yazdığım en son mektubu okudum bu gece. O gün yine aynı duygularla, aynı cümlenin sonunda seni seviyorum diyememişim sana. Yarım kalacağımız içime doğmuş sanki. Yarım bırakmışım o mektupta seninle başlayan cümleleri. Lakin ben de yarımım sevgili. Ben de yarımım gittin gideli. Kulak ver feryadıma. Kulak ver de duy beni. O gün elim varmadı ama deli gibi seviyorum seni. Deli gibi seviyorum seni.

Evet, güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Kader Hanım bizlere ulaştı. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar şimdiden size armağanım olsun dedi. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar bizden de sizlere armağan olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, inat başarıya atılan bir imzadır ama bu da tek başına yeterli değildir. Hayatımıza dair birçok şeyi olduğu gibi bunu da yönetmek bizim elimizdedir demiş. Her şeyi diyemiyoruz görüldüğü gibi ama birçok şeyi yönetmek bizim elimizde abi. Ama biz bunun farkına varmamak için işte zaman zaman kendi kendimize bile hissettiğimiz özgüven eksikliğinden dolayı her şeyi bir kadere bağlama durumu var. Allah'ın dediği olur deme durumu var. Buna sonuna kadar katılıyorum. Burada hiçbir problem yok. Ama kader gayrete aşıktır diye de bir gerçek var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ne deriz hep? Tedbir senden, takdir Allah'tan. Hani sen gerekeni yapacaksın, olmazsa şükretmeyi bileceksin. Ama biz bu kavramı da tek başına kullanıyoruz. Yani bir şey yapmaya cesaret bulamıyoruz. Sonra şey diyoruz, buna da şükür. Ama sen içinde kalan kısmı, yani şu ankinden fazlasını, o hayal ettiğin kısmı dene. Olmazsa o zaman buna da şükür de. Ama biz bunu çoğu zaman başaramıyoruz abi. Yani bir yola çıkmadığımız zaman olmayan bir şey için yola çıkmadık diye şükretmesi basit geliyor. Daha kolay bir şekilde buna da şükür diyebiliyoruz ama bir şeyler için emek verip de bir şeyleri elde edemediğimizde çalıştım, çabaladım, olmadı vesaire vesaire diyerek kendimizi depresyona sürüklüyoruz abi. Buna da şükür demeyi ara yerde unutuyoruz. Zaten şükür öyle bir kavram ki, şükretmek öyle bir kavram ki en olması gereken yerde unutuyoruz. En olmaması gereken yerde aklımıza geliyor. Çok garip. Efendim, çöl çiçeğim diyelim. Bu saatin son çalışması olacak. Ardından reklamlar. Onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkım meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkım meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.13 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Kolay gelsin. Huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım kısaca: kontrollü inat başarıya, kör inat başarısızlığa daha çok yol açar sevgilerimle demiş. Abi biz sadece başarısızlık konusunda değil, yani iş konusunda değil, evlilik konusunda da kör bir inada sahip olabiliyoruz bazen. Ve buna da şey diyoruz, yani aşkın gözü kördür falan. Ama sen ondan önce de inatçıydın ya, yani işin konusunda da ya da herhangi bir konuda da inat yapıyorsun. Sadece aşka gelince bir bahanen var. Olmayacak bir şeyde göz göre göre inat ediyorsun. Birileri bir şeyler söylediğinde kimseye haksızsın diyemiyorsun. Dolayısıyla yeri geldiğinde, yanlış yaptığında, aşkın gözü kördür ne yapalım? İşte göremedik o zaman için falan deyip kendini avutuyorsun. Hatta biz bu avuntu olayına o kadar alışığız ki, atasözlerimiz, deyimlerimiz bile var. Bir tanesi neydi? Yanlış hatırlamıyorsam, kuzguna yavrusu kurt mu görünür ne? Öyle bir şey vardı değil mi? Yani bunu öyle benimsemişiz ki, olmayacak şeyleri savunabiliyoruz abi. Yani özellikle bir evlat söz konusuysa, istisnalar haricinde söylüyorum, toz konduramayabiliyoruz. Yani yanlış yaparsa da benim evladımdır diyoruz. Bu aslında hani bütün evlatlar için yapılsa güzel bir durum. Ama şöyle, yani toplum içerisinde evet, yanlış da yapsa benim evladımdır diyeceksin. Ama arka planda şayet bir yanlış varsa, senin evladın senin buna tepki göstereceğini, yanlış yapmasının az veya çok bir bedeli olacağını İçeride bir yere kaydetmiş olmalı. Şayet bunu kaydetmemişse, sen buna rağmen arkasında duruyorsan, orada seninle başlayıp senden bu yana süre gelen kocaman bir yanlış vardır. Senin bunu görmemen bu durumu değiştirmez abi. Önce bunu kabul etmek lazım. Efendim, güzel bir çalışma gelecek. Mahsun Kırmızıgül'den Yaparım Bilirsin diyelim. Eseri bir de bu şekliyle dinleyelim. Bir de dinlerken ilk kez Mahsun Kırmızıgül'den dinleyenleri görelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bu arada, normalde şarkıların arasına kolay kolay girmem, beni bilirsiniz. Ama bir şey söylemeyi unuttum. Bu şarkıyı gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi bugün de diyorum ki, önce gönlüme, sonra radyomuza, programımıza hoş geldin, sefalar getirdin.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, eserlerden bir tanesini gönüldaşıma gönderdim. Bir diğerini de şu saat itibariyle gözü kulağı gönlü bizde olan tüm dostlarımıza armağan etmiş olalım. Sevgili meslektaşlarımızdan Semih de şayet şu anda bizleri dinliyorsa, ona da gıyabında selamlarımızı gönderelim. Peki, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak şöyle ki, önce soruyu bir kez daha hatırlayalım. Efendim, dedik ki sizce inat başarıya mı yoksa başarısızlığa mı daha çok yol açar? Neden? İnat başarıya mı yoksa başarısızlığa mı daha çok yol açar? Neden diye sorduk. Bence şöyle bir şey var. İnadın yol açtığı başarısızlık bile aslında bir başarıdır. Şayet o başarısızlıktan ders almayı biliyorsan. Ne bileyim, bir şeyi denersin, başaramazsın ama en azından içinde kalmamıştır. Buna emin olarak şey dersin, ya denedim, olmadı ama bu dünyanın sonu demek değil. Başka şeyler için inat edersin. Olmadık şeyler duyarsın belki, başaramadın diye. Kimse hayal ettiklerinle ilgilenmez. Kimse başardıklarınla ilgilenmez. Başaramadıklarınla ilgilenirler. Bir şeyi başarınca bana mı yaptın, bana mı okudun, bana mı şöyle, bana mı böyle diye sürekli duyarsın. Onun ötesinde bir şey duyamazsın. Ama sen başarmışsındır işte. Şayet aklın ve sağlığın yerindeyse, bu başarma hissini bilmek kimseye değilse sana yeter. Dolayısıyla inat başarısızlığa da yol açsa, yönetimini yapabiliyorsan işin sonu, yolun sonu mutlaka başarıya çıkar abi. Çıkmıyorsa da, hani böyle gerçekten bir insanın bir şeyi başarmak için yapabileceği her şeyi yaptı, o uğurda inandığın ne varsa yaptı, buna rağmen olmadı, İşte o zaman her şeyin hayırlısı demeyi bilirsen, bu işten karlı çıkan yine sen olmuşsun demektir. Bu güzel şiiri bu anlattığım şekilde düşünebilen tüm dostlara, tüm arkadaşlara, dinleyenlerimize armağan etmiş olalım. Haydi bakalım.

Sen ağlarken bir gülen bulunur elbet. Ağlama. Sen ağlarken kader, kader bekler son bir gayret. Ağlama. Gülmek için çaba sarf et. Ağlama. Bu gelip geçici bir gaflet. Kapat gözlerini. Eşlik et karanlığa. Güneş doğunca uyan yeni umutlara. Belki de yeni hayal kırıklıklarına. Lakin sakın ola ağlama. İnat et inandığın doğru uğruna. Lakin kibir gafletine sakın kapılma. İnat et olmazlara, olduramasın diyenlere inat yaşa. Açtıysan avuçlarını semaya, ne zaman, nereye sığınacağını biliyorsan, gerek yok telaşa. Hayal et, gönlünce yaşa.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 22.39 oldu bile. Zaman sizlerle birlikteyken çok hızlı geçiyor. Sırada bir Özcan Deniz çalışması var. Korkuyorum diyelim ardından. Babalar geçidine yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Peri Hanım bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Haydi bakalım, Özcan Deniz ardından Müslüm Baba gelecek. İki güzel eser ardından buralardayız.

0: Babalar söylesin, babalar söylesin, damarcılar dinlesin. Damarcılar...
1: Viyan Erdem. Müslüm Baba baş tacımız.

baba kulaklarımızdaydı. Rahmetle yad etmiş olalım. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Aynı zamanda hayat arkadaşı muhterem Nur'u da yine rahmetle yad etmiş olalım. Sırada yine güzel bir çalışma var ve bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmek istiyorum. Biliyorsunuz Orhan Gencebay çalışmalarını birkaç programdır, hatta bir süredir diyelim, kendisine rezerve etmiş durumdayız. Zulüm diyelim ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Gürcan abimize armağan ettik ve kendisinin bir de mesajı var. İyi akşamlar kardeşim. Güzel eser için teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim kendisine ve Önkür ailesine. Saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sevgili Emine ablam şu anda bizlere kulak veriyor. İyi geceler ablacığım, kusura bakma. Seviyorum seni demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Kusurluk bir durum yok. Her zaman baş tacısın. Biz her zaman buradayız. Gönüller bir olsun. Yeter, gerisi çok da önemli değil. Sen de seviliyorsun, sizler de seviliyorsunuz. Her zaman baş tacısınız, bunu zaten biliyorsunuz. Ferdi Baba, Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Ağlatan yıllar diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ferdi Tayfur'a kulak verdik. Rahmetle yad etmiş olalım. Valla şarkı üzerine şarkı kaydedilmiş. Eski kasetlerde bunlar zaman zaman yaşanıyordu biliyorsunuz ama ben bu zamana kadar böyle bir durum yaşamamıştım. Her şeyin bir ilki varmış. Sağlık olsun. Güzel bir çalışmaydı. Efendim sırada Tekirdağ için güzel bir çalışmamız var. Cengiz Kurtoğlu, Yaşayan Efsane bizlerle birlikte olacak. Bu şehirden gidiyorum diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Bir mezdek yapalım ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Biyonefa.
1: Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnsanın içini acıtığı mı aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Gözümde.